0: Foto City sunar.
1: Saat 4. Fotoğraf bir sanattır. Ve sanat nezaket ister. Ve profesyonellik tabii ki.
2: Foto City. Hayatın her anında yanınızda.

Hanımlar beyler, festivalden herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. 16 Haziran 2026 günlerden salı bugün. Haftanın ikinci çalışma gününde günün sevilen şarkılarıyla yine 120 dakikaya yakın ben Tümer Kansu Öğüt'te huzurlarınızdayım efendim. Hepinize muhteşem bir gün diliyorum. Günün keyifli şarkılarıyla çıktığımız müzik yolculuğumuz an itibariyle başladı diyebiliriz.

Direksiyon başındaki sevgili dostlar, kulaklarımızı birkaç saniye buraya alalım. Zira cüzdanları doğrudan ilgilendiren bir Temmuz ayı haberi var sırada diyebiliriz. Motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası azami primlerinde yeni bir düzenlemeye gidildi ve Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun kararıyla Haziran ayındaki tavan fiyatlar önümüzdeki ay itibariyle %2 oranında artırılarak uygulanıyor. Yani bütçe planlaması yaparken bu detayı da göz önünde bulundurmakta fayda var. Detayları paylaşacağım ama az sonra şimdi yoldakilere iyi yolculuklar dileyerek harika bir şarkıyla devam ediyoruz.

Az önce sürücülerle paylaştığım tavan prim artışının bir de diğer bir yüzü var ki orada oran biraz daha yukarı yönlü değişiyor diyebiliriz. Sigorta genelgesindeki yeni güncellemeye göre taksi minibüs ve tüm otobüs gruplarında %2'lik orana göre bir %2 daha ilave ediliyor. Dolayısıyla Temmuz ayında toplu taşıma ve ticari araç grupları için azami prim artışı %4'ü bulmuş olacak diyebiliriz. Şehir içi trafiğin emektarları için bu gelişmeyi aktarmış oldum. Akıştığımızıyla sürüyor. Sırada günün en sevilen şarkılarından biri var.

Futbol dünyasının tecrübeli ismi Fatih Terim, ekran karşısında hepimizin tadını kaçıran o mağlubiyetin ardından çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Milli takımımızın 2026 Dünya Kupası'nda Avustralya yenilgisiyle başlamasını yorumlayan Terim, "Biten her şey başlayan başka bir şeydir." diyerek pes etmemek gerektiğinin altını çizdi. Kendi işimizi zora soksak da turnuvada tek bir galibiyetin bile gruptan çıkma kapısını açabileceğini hatırlatan tecrübeli hocaya katılmamak elde değil, değil mi? Yani o umutları söndürmeyelim efendim. Bizim çocuklara güvenimiz hala tam. Şimdi tempoyu yükseltelim ve enerjimizi yerine getirecek o şarkıya geçelim.

Keyifli şarkılar kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor. Şimdi rotamızı bilim dünyasının hayli ilgi çekici bir araştırmasına çeviriyoruz. Çevrenizde mavi gözlü birileri varsa ya da aynaya baktığınızda o rengi görüyorsanız çok uzak bir geçmişten gelen ortak bir bağın parçası olabilirsiniz. Nasıl mı efendim? Genetik uzmanlarının yürüttüğü son çalışmalara göre dünyadaki tüm mavi gözlü insanların kökeni binlerce yıl önce yaşamış tek bir kişinin taşıdığı genetik mutasyona dayanıyor. Iris'teki melanin üretimini kapatan bu değişim nesiller boyu yayılıyor ve Kopenhag Üniversitesi de farklı ülkelerden topladığı DNA örnekleriyle bu teoriyi destekliyor diyebiliriz. Bilimin bu büyüleyici yüzünün ardından kulağınız radyonuza kalmaya devam etsin.

Az önce mavi gözlülere bir aynaya bakın demiştik. Bu genetik tek bir kişiden geliyor size dedik. Araştırmanın detaylarına bakalım mı? Bu dönüşümü başlatan ilk bireyin yaklaşık 6 ila 10 bin yıl önce yaşamış olabileceğini tahmin ediyor araştırmacılar. Tabi uzmanlar hemen bir parantez açıyor. Bu durum günümüzdeki mavi gözlü insanların yakın akraba olduğu anlamına gelmiyor. Sadece çok eski bir dönemde açılan o genetik kapının bugün milyonlarca insana ulaştığını gösteriyor evrimin ve genlerin bu şaşırtıcı yolculuğunu. Müzikle selamlayalım efendim. Sırada ruhunuza çok iyi gelecek taptaze bir melodi var.

Ticaret Bakanlığı'ndan tüketici haklarını koruma adına çok net bir hamle geldi. Hatırlarsanız efendim, geçtiğimiz gün milli maç yayını esnasında Antalya'daki bir işletmenin müşterilerinden ekstra ücret talep ettiği ve buna itiraz edenleri mekandan çıkardığı görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı. Bakanlık ekipleri ise dün o işletmeye giderek derhal denetim yaptı ve hem bu haksız talep hem de kapı girişinde menü ve fiyat listesi bulundurulmaması sebebiyle işletmeye 325.622 lira idari para cezası uygulanmış. Kurallara uyan dürüst esnafımızın değerini bir kez daha anladığımız bu dakikalarda mikrofonumuzu güzel bir şarkıya emanet ediyorum.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

Yemek yerken ne kadar acele ediyoruz ya da lokmaların tadını gerçekten çıkarıyor muyuz efendim? Beslenme uzmanları sindirimin ağızda başladığı gerçeğini bugünlerde yeniden hatırlattı. Yiyeceklere hakkını vererek iyice çiğnemek sadece mideye binen yükü hafifletmekle de kalmıyormuş, aynı zamanda tokluk sinyallerinin beyne doğrulaşmasını da sağlayarak daha fazla kalori alımının da önüne geçiyor. Hatta 1900'lerin başında Amerika'da bu durumda filiçretizm denilerek bir diyet akımı bile başlatılmış, lokmalarımızı küçültüp hayatın ritmini yavaşlatırken fondaki şarkı bize eşlik etsin.

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

her acı günümde çağırdım seni. Yıllarca bağrına basmıştın beni. Hiç unutur muyum anam ben seni? Bir günahım varsa affeyle beni. Sen yoksan da kalbin benimle yaşar. Ana kalbidir bu, ardından koşar. Kalbimi kalbine bağlayan anam, benim de bu kalbim seninle yaşar.

Günün İyi Şarkıları Festival'de günün en güzel renkleriyle birlikte sizlerle buluşmaya kaldığı yerden devam ediyor. Amerika ve FIFA Dünya Kupası'nın hazırlamış olduğu işte Dünya Kupası'ndaki vize sorunlarından bahsediyorduk sizlere. Bir başlık konuyla da çok ilgili aslında ABD ve vize konusunu ilgilendiriyor. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın belirli büyükelçilik ve konsolosluklarda iş veya turistik vize başvurusunda bulunanlar için ilave $750 ödenmesi karşılığında hızlandırılmış randevu programını başlatacağı iddia edildi. Henüz bir iddia hatırlatalım ama vize görüşmesi için zaten ciddi miktarda ücretler ödeniyor. Buna ek olarak $750 verirseniz vize verilmeyecek. Sadece görüşmeleriniz hızlandırılacakmış. Acaba tercih edilecek mi? Tabii ki tercih etmek zorunda kalanların da sayısı epey bir yüksek olacak diyebiliriz.

0: olgun adım.
1: Gündemin en çok konuşulan başlıklarından biriyle devam ediyoruz şimdi. Türkiye'deki il sayısının yeni bir yasal düzenlemeyle 81'den 106'ya çıkarılacağı iddiası kulisleri fazlasıyla hareketlendirmiş durumda diyebiliriz. Aralarında Alanya, Tarsus, Çorlu ve İnegöl gibi devasa ilçelerin de bulunduğu 25 yerleşim yerinin şehir statüsüne kavuşması beklenirken beraberinde ilginç krizler de doğdu diyebiliriz. Örneğin listede hem Zonguldak hem de Konya'nın Ereğli ilçeleri var ve isim hakkı konusunda tatlı bir rekabette başlamış durumda diyebiliriz. Bürokrasi bakalım bu kördüğümü nasıl çözecek merak konusu. Biz şimdi kulislerden çıkıp radyomuzun o keyifli dünyasına dönüyoruz. Sıradaki şarkı tüm dinleyicilerimize gelsin.

Efendim, Dünya Kupası sahnesi sadece yeşil sahadaki mücadelelerle değil, tribünlerdeki insanlık dersleriyle de hafızalara kazınmaya devam ediyor. F grubunda Hollanda ile 2-2 berabere biten Japonya'da maçın ardından taraftarlar stadyumu terk etmeyip ellerindeki poşetlerle tüm tribünleri pırıl pırıl temizledi. Dahası Tokyo sokaklarındaki kutlamalarda binlerce kişi yaya geçitlerinde eğlenirken sadece yayalara yeşil ışık yandığında yola fırladı ve kırmızı yandığındaysa trafiği aksatmamak için saniyeler içinde kenara çekildi. Dünyaya saygı dersi veren bu harika görüntülerin ardından bunları hatırlattıktan sonra biz de yayınımıza yakışır bir nezaketle harika bir şarkıyla veda edeceğiz efendim sizlere. Yarın hafta ortasında 17 Haziran 2026 Çarşamba gününde tekrar görüşmek dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
2: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Kusoglu με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Durostick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κουσογλου με Metamet.
5: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
7: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
7: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı 02.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Maxi Sigorta sunar.
1: Saat 8.
2: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.
3: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni sevmedin?
4: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu, otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel

0: sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoide 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. Endrive sizi geleceğe sürer.
1: Aşk yeniden Akdeniz.
2: Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
3: Dert etme. Çözüm çok kolay. Gümülcine'de
0: Endrive
3: Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
0: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres: Endrive, Nikolaus Zoide 58, Komotin. Bilgi için 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. Endrive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, rent a car. Gecelerin şehvetinden.
4: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
5: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
4: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
5: Yeri toz dumana katarım, yollar.
4: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yastıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
5: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
4: İnternet sitemiz www.h-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yastıköy, Komotini.
6: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88, cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
7: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Liv Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Liv Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
4: Market Molla. yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar, taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye, ikramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi. Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.
8: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

işte karşınızda Orta Doğu ve Balkanların dinlenme rekorları kıran radyo programı Radyo Terapi ile yakışıklı sunucusu ve de konuşan cazı.

0: Ben bir öğrenciyim. Okulda olmadığım günler Gürkan Nesinoğlu ile uyanıyorum.
1: Ben bir ev hanımıyım. Sabah temizliğimdeki motive kaynağım Gürkan Nesinoğlu.
2: Ben bu evin reisiyim. Onlar ne derse ben onu yapıyorum.
3: Kim bu Gürkan diyen başka gezegen vatandaşlarının müptelası olacağı program,
4: çekim gücünün uçak frekanslarıyla çakışma yaşadığı radyosunda
5: uzun saatler yayında kalıp üstün performans ödülü alan sunucusuyla başlıyor.
6: Dikkatiniz işinizde, kemeriniz belinizde, cüzdanınız cebinizde kalsın. Sadece kulağınızı bize verin. O da program bitene kadar bizimle, sonra sizinle kalsın.
7: Ra da da idam, ri da da idam. Biz sadece kulağınızı istiyoruz. Dikkatinizi başka yere verebilirsiniz. Tabii biraz dikkatinizi bize de vermeniz gerekiyor. O da kulağınızı ne zamana kadar istiyoruz? Kulağınızı program sonuna kadar 5 saat boyunca istiyoruz. Çok çok fazla istemiyoruz yani. Kulağınız ondan sonra alın sizin olsun. Alın götürün istediğiniz yere kulağınızı. Efendim günaydınlar. Güneşli Kefalonya'dan günaydınlar. Hava gördüğüm kadarıyla günlü güneşlik, meteoya baktım bulutlu diyor. Meteo, iPhone'un hava durumuna baktım. Pek bilemiyor herhalde. Ben şu anda günlü güneşlik bir hava görüyorum. Çok az böyle birkaç tane böyle bulutçuk var yukarılarda. Senin bir sabaha uyandık. Ben uyandığımda hava 19 dereceydi, şimdi 20 derece. Bugün Kefalonya'da sıcaklık 27 derecelere kadar varacak. Bugün belki ilk banyomuzu da yaparız. Belli mi olur? Daha Kefalonya'da şeye değdirmedik. Suyu. Totoş'u suya değdirmedik daha bakalım. Değdireceğiz bakalım. İnşallah.

olacak. Hadi bakalım radyo seticiler, radyo terapiciler. Her gün olduğu gibi gelsin bakalım, yansın bakalım. Günaydın mesajları yağdırın. Mevlam mesaj yazdırın, yağdırın. Zeynep Tahsinoğlu kardeşim Eskeç obasına günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Hasan Kaşıkçı abime günaydınlar. Sen 4.46'da günaydın yazmış Hasan abi. Günaydın, kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin. Burak Molla kardeşime günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Mesajları geliş sırasıyla aktarıyorum efendim. Ahmet Ali saat 7.05 geçe günaydın demiş. Günaydın Kanfa Pastanesi'ne. Günaydın Kanfa Pastanesi'nin tüm çalışanlarına. Günaydınlar Kanfa Pastanesi'nin enfes. Efendim anlatılamaz ama yiyince nasıl bir şey olduğunu anlayacağınız profiterolüne günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Kanfa Pastanesi'nin lokumundan sonra Kanfa Pastanesi'nin efendim Mehmet ve Gülsüm'ün yarattığı profiterolüde Dur azıcık kahve içeyim. Dilim dönmüyor. Profiterolüde çok konuşulacak Kanfa Pastanesi'nin. Ay hadi bakalım da vay. Davay Napreş. Adem Akraba abi sen beni dinliyor musun? Yoksa dinlemedin mi Davay Napreş yazıyorsun neyse ama. Günaydın papatyaların arısı demiş. Bız bız bız bız arı bız bız bız. Leyla bız bız bız arı bız bız bız bız bız bız bız bız bız bız bız bız bız bız bız bız bız. Günaydın iyi günler. İyi terapiler dilerim kolay gelsin demiş Gürden Sani. Bir tane bile Türk'e rastlamadım da bir tane bile Türkiye'liye rastlamadım. Çok mutluyum Gürden Sani. Dün Lidl'a gittim. Nah, de böyleydi Lidl. O İspanyollar, o İtalyanlar, o Almanlar, efendim o İngilizler. Bir tane bile Türkiye rastlamadım. Oh be dedim. Oh be dedim. Ne oluyor? Birisi mi gezdin ya haremlerde? Bir kölge gördüm sanki. Bana böyle geldi. Bir kedi gördüm sanki. Bir şey gördüm. Mehmet Mehmet günaydın günaydın günaydın günaydın günaydın günaydın günaydın günaydın günaydın günaydın. Almanya'ya günaydınlar, Almanya'ya günaydınlar. Günaydın Gürkan kolay gelsin, terapiler olsun demiş Turan abim. Günaydın günaydın günaydın günaydın günaydın günaydın Turan abi günaydın. Zülfiye Yılmaz Belçika'ya günaydınlar. Neriman Salihoğlu ablam günaydın, güzel bir gün dilerim demiş. Günaydın, güzel bir gün olsun, güzel bir gün olsun, güzel bir gün olsun, güzel bir gün olsun, güzel program olsun. Günaydın Gürkan Selam Almanya'dan Kuyken Break'ten demiş Erdal Bayram. Neyken Break? İlk defa duyuyorum Almanya'nın o bölgesini. Günaydın bakalım Mehmet Nazif abi. Sen benim yeni dinleyicimsin. Beni yeni dinlemeye başladın galiba. Mehmet Nazif abi. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Ayırmasın Mevlam bizi ömür boyunca. Instagram'da yok mu mesaj Instagram'dan? Instagram'dan İsmail Emine Sani günaydın, günaydın, günaydın. Paşalı dostuma günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Ahmet abi günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.

gibi Tayfun Gürcan, İsmail Sar, Hüseyin Bircan Mübeccel abla, Pervin abla, Avustralya, bize günaydın, size iyi akşamlar, bize ya size kış, sonbahar, Mehmet Şerif, Sevcan Güven Hanım ablamın güzel çiçekleri, Gülsüm ablama günaydınlar, Selma Es günaydın, İlhan Musa, Selçuk Bekir, Erkan Nurcan, Leblebici Hüseyin, El Afali Karimu, Fatma abla günaydın, Özcan Hasan günaydınlar, Ayşe Ali Baba oğluna günaydınlar, Yüksel Mümine günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, efendim Ali Santan yolu günaydın, Zeynep Koray, Halil Belginesin, İrfan İbrahimoğlu ağabey, İrfan Abdullah, İbrahim Kuru, Bülent Yusuf, Taner Hasan, Sefer Sakin Duvarıma günaydın mesajı bırakan dinleyicilerim şu ana kadar. Yayırmasın Mevlam bizi ömür boyunca. Kuşlar gibi ikimiz bir. Günaydın Pernas Kalaneyo, Mehmet Nazif İperoha Pernao, İperoha Telia Pernao, Telia Pernao, MBS Sevgin, Badex kızları günaydınlar, Bastiali günaydın, Dobro Utro, Yılmaz Kasım ağabey, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, efendim benden sır çıkmaz, ben mezar, ben tafoz, ben fermuar, bütün sırlarınızı ona verebilirsiniz, bütün sırlarınızı benimle paylaşabilirsiniz. Derdinizi söylemeyen derman, derdini söylemeyen derman bulamaz. Derdinizi söyleyin, sizin derdinize derman olayım. Her şeyi bilen kızan, her şeyi bilen çocuk, her derde deva olan çocuk. Depon gibi çocuk, depon gibi, aspirin gibi çocuk. Gürkan. Konuşan cazibe, yürüyen cinsellik. O bir efsane. O bir yakışıklı. Günaydın be yaşlı, nasılsın demiş Gökhan Kanali. Senin gözünü dikerim. Senin gözünü dikerim, dikiş atarım senin gözüne. Acılar bitsin, derman olayım, derdini söyle. Bir gün bu ne kindir, bu ne hiddet, kurban olayım, sevgini söyle. Sabah sabah beni bir efendi çizgimden çıkarmayın. Çıkarmayın, çıkarmayın, çıkarmayın. Oh. Ekmeğin üstüne şey sürdüm, fava sürdüm,

Bir yedim. Bir de kahveli süt yaptım. Oh yarasın, oh yarasın. Yarasın karın kaslarıma, yarasın karın kasları.

Ne oldu bu alerjilerin, ne oldu? Geçti mi? Por favor, por favor. I love Spain, I love Spain. İspanyollarda bir başka oldu ya.

günaydın abim, iyi yayınlar, tatilin nasıl gidiyor demiş. Hiç aramayasına sorarsan nasıl gidiyor tatil diye. Hiç aramayasına. Bomba. Bomba gidiyor, sizi de bekleyin. Sizi de bekliyorum. Alın Mustafa, yatlayın gelin. Kurban olayım, derdini söyle. Mustafa'yı 15 kilometre ileri yatıracağız. Aman benden uzak olsun, benden.

Günaydın, hayırlı programlar derim demiş. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Max ayran, Max yoğurt, Max salata çeşitleri. Maksimum kalite, minimum fiyata. Mevlütler başlıyor, düğünler başlıyor, etkinlikler başlıyor. Mevlütler hep oluyor da. Max ayran, Max yoğurt, Max kefir, Max salata çeşitleri. Maksimum kalite, minimum fiyata sevgili dostlarım, Max ürünlerinde. Derdini söylemeyen derman bulamaz. Hele sen bana gel, söylüyorum size, söyleyin.

San Siro Gümrücü'ne de King Food'un karşısında. San Siro Gümrücü'ne de büyük park yerinin olduğu yerde. San Siro'nun depoları Gümrücü'ne de Kozluköy yolunda. San Siro'da San Siro Kozmetik. Bayanlar için çelik ve altın kaplama takılar. Çelik takılar, altın kaplama takılar. İnciler, minciler, kolyeler, mölyeler, saatler, marenek, smartler. Geleneksel takı çeşitlerini bulabiliyorsunuz. San Siro farkıyla buluyorsunuz sevgili dostlarım. San Siro. Her alanda fark yaratıyorum. San Siro çalışanlarına, San Siro'nun patronlarına, matronlarına. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Efendim Rıfat Marketler, Batı Trakya'nın gururu oldular. Kurcalı'ya iyi şube açtılar, insanlar iyi ki açmışlar diyorlar. Uygun fiyatta alışverişin adresi, kaliteli alışverişin adresi. Efendim yerli ürünler, kaliteli ürünleri getiriyor sadece. Müşteriye olan saygısıyla, çalışanların olan saygısıyla, sevgisiyle. Kocaman tertemiz hijyenik ortamıyla fark yaratıyor Rıfat Marketler sevgili dostlarım. Rıfat Marketler'e, Rıfat Bey'e, tüm çalışanlara... Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Erkek güzeli bağlar bozuyor ama... Yansın sen misafir sanatçısı. Senin 35 dakikan kaldı, sen misafir sanatçısın, çok konuşma Yansın.

Canımdan günaydın. Neşet abi. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Neşet abi bugün nasılsınız? Her geçen gün daha iyi, daha güzel olacağız.

0: Cemal günaydın. Ayar günaydın. Efendim, Güneş Gold, Atilla Bilir Bey, İskeçe'de Mihail Karoğlu 22 adı hizmetinizde. Güneş Gold, güneş gibi doğuyor evlerinize, kollarınıza, bileklerinize. Güneş Gold, altınlar, kolyeler, küpeler, gümüş çeşitleriyle Mihail Karoğlu 22 adı İskeçe'de. Güneş Gold. Şarkıyı söyleyen sen misin demiş Yasin, evet.
1: Yar saçların lüle lüle, yar benziyor.
0: Benim arkadan vokal yapamıyorum.

Nasıl Yasin, beğendin mi türküler mi? Oh oh, galiba ilk defa duyuyor. Sen misin şarkıyı söyleyen diyor. Baksana. Oh garibim, oh garibim. Oh, Haşmet'in yalakası.

Altıgen Güzelliğinde bir inşaat marketi sevgili dostlar. Erol Agromix. Bugün kendime inşaat marketi dedim de aklıma geldi. Bir şemsiye, bir de şezlong alacağım kendime. Şezlong ve şemsiye. Neden? Çünkü birçok güzel plajda organomeni paralayan yok. Birçok güzel plajlara gidiyorsunuz ama güneştesiniz. Çok da iyi oluyor. Yunanistan'da hemen hemen her yerde izin verilmiyor ya, her yere beach club açılmasına. Çok da güzel oluyor. Ya. Dünyanın en güzel plajı Kefalonya'da. Ve orada şeye izin yok.

0: hesaplı sıralar, hesaplı sıralar. İzin yok sevgili dostlarım.
1: Sevdan olmazsa,
0: düşünebiliyor musunuz ki falan ya Zakintos ne kadar şeyler, ne kadar güzel yerler. Dünyanın en iyi plajları buralarda sevgili dostlarım.

Hangi biç o diyor İlyas? Fteribiç. Fteribiç'e karayoluyla ulaşabiliyorsunuz ama bir yürümeniz lazım. Bir 500 metre falan. Yürürken iyi de çıkarken zor. Çıkarken... Köpek gibi diliniz dışarı çıkıyor. O yüzden Fteribiç'e gitmenin en kolay yolu benim gibi tömbeller için kayıklarla gidiyorsunuz. Dünyanın en iyi ikinci plajı seçildi bu sene Kefalonya'daki Fteribiç sevgili dostlarım. Iagnosti paralia. Iagnosti paralia. Aptis kaliteres tu kosmu. I kaliteri. Δεύτερη παραλία στο κόσμο. Φτέρι μπιτς. Κουμσαλου μπέμπεας. Αρκασου γεμ γεσίλ.

Ben bugün Andis Samos'a gideceğim. Andis Samos Beach. Andis Samos. İki kişiye bir şemsiye, iki saplor sıra 30 euro. Hiç bedava Andis Samos Beach için. Unuttun ama ben unutmadım. Bir kahve borcum var bana. Kefalonya dönüşü ısmarlarsın herhalde demiş Leyla Hanım. Leyla Aynur Hanım. Niye kahve borcum var sana be? Ne metresi var demiş. Metres demedi mi? Es dedim. Es dedim. Çok güzel söylüyorsun ama vokali Haşmet yapaydı daha iyi olurdu demiş. Haşmet altına çişini yapıyor, yetmez mi o kadar? Çişini tutamıyor.

Dokumacı kızlar yalelim ya Allah. Elif günaydın. Elif Karaosman benim diyetisyenime günaydınlar. Sizin de diyetisyeniniz olsun. Elif Karaosman olsun. Size kilo verdirsin. Kilo almak isteyenleri aldırsın. Hastalıklarda beslenme tedavisi. Tansiyon sorununuz varsa beslenmeyle geçebiliyor büyük olasılıkla. İyi beslenin, güzel beslenin. Spor yapın. Kilo verin. Tansiyon probleminiz kalmasın. Şeker hastaları, 0-1 yaş arası bebek beslenmesi, çocuk beslenmesi, hamilelik döneminde, menopoz döneminde beslenme, andropoz döneminde beslenmeye de bakıyor musun Elif? Menopoz döneminde beslenme. Elif Karaosman sevgili dostlarım. Elif Karaosman Halkokun değil 3 numarada. Eskime mahkeme binasının arkasında. Ben tatile gidince niye yiyorum, kilo alamıyorum, kilo veriyorum? Elif... Bir de ucuz tarafından bir de kantar alayım. Nerede tartılacağım? Farmakyolarda tartılabilirim. Bak aklıma geldi. Eczanelere gidip tartılayım. Eczanelerde tartı vardır. Ya da çok turistik yerler diye çok insan girip çıkıyor diye yok mudur acaba? Hiç dikkat etmedim. Bakayım tartı bulayım kendime. En çok neyi izleyeceksin tatildeyken derseniz... Annem aradı akşam diye ki kız hanım diye orada deniz var mı diye. Abanacım dedim. Abanacım dedim sen ne diyorsun dedim. Ne bileyim be kız hanım diye orası diye ada mı diye. Oh dedim. Dedim deniz var mı oralarda bari diye. En çok deniz var ama balık pahalı. En çok Gökmen'in balıklarını özleyeceğim. Pazartesi kapalı, diğer günlerde açık. İmamoğlu Elektriğin bitişinde Yastıköy'de bizim balıkçımız, bizim Gökmen'imiz. Biz Gökmen'i çok seviyoruz. Gökmen bizi pek sevmiyor galiba. Çünkü gittik mi kalkmak bilmiyoruz. Gökmen'in uykusu geliyor. Garibim ne yapsın bizi bekler durur. Bekleyip durur. En son biz çıkıyoruz tavernadan. Gökmen'in tavernasına sizler de gidin. Sizler de o nefis balıkları ve anlatılmaz ama yaşanır. Tereyağlı karidesin tadını çıkarın efendim, tadını çıkarın. Günaydın, en çok Vistoni dayı özleyeceğim demiş Hasan. Aynen öyle. En çok Vistoni dayı, bir de seni özleyeceğim. Gül senin tenin, ben de güller içinde ateşteyim. Nasıl o şarkı? O şarkıyı çalayım sana Hasan. Enis kıskansın bizi. Gül senin tenin, ben de güller içinde kafesteyim. Hepsine bakıyorum diyor Elif Karaosman. Yaşa Elif, yaşa Elif.

Έκανε σε μπανάκι. Φέτος το πρώτο μπανάκι το κάναμε. Χανουμλάρ κοβαλάσαν σε νέδεμις Λέιλα Νούρ Χανουμ. Yeşilim, yeşilim, yeşilim. Kataramenes, kaçarides. Kataramena, pondika. Kataramena, castra, justria. Bizim dükkanın şeyini değiştirdin mi Hasan'ım? Ha? Sinekliğini değiştirdin mi? Hep dükkan sinek, hep dükkan sinek, hep dükkan sinek. Ve hijyen servis. Kara sineklere, sivri sineklere. Bok. Bok sineklerle. Ay pardon basamadım. Bütün sineklere çare. Yılanlara. Bahçelerin ilaçlanması. Evlerin ilaçlanması. İşyerlerinizin periyodik olarak ilaçlanması işleri. Hijyen servis. Batırakan hijyen için hijyen servisi seçin sevgili dostlarım. Fatih'le karşı karşıya onlar. Onlar Fatih'in olduğu yerde. Onlar diyorum o. Filiz'le beraber, eşiyle beraber. Fatih de döşeme işinde, kaplama işinde number number hizmet veriyor. Çok güzel döşüyor, çok güzel kaplıyor. Hangi kumaşları isterseniz kullanıyor. Ne şekilde isterseniz direksiyon kaplıyor. Bütün işleri yapıyor efendim. Fatih'e ve Hasan'a günaydınlar. O mahalleye günaydınlar. McCatering'e de günaydınlar. McCatering sabah saatlerinde çorbalar. Saat 11'den sonra ev yemekleri. 800 menü ve üzerinde menü aldığınızda özel fiyat uyguluyor bu menülere. Sıcacık geliyor. Özel taşıma araçlarında, özel kaplarda hijyenik olarak dağıtılıyor bu menüler. McCatering Mustafa Ali Çavuş ve ekibi sevgili dostlarım. Ayrıca gün içinde yaşayanlara. Ve yemek yapamayanlara, yaşlılara yemek servisi de var McCatering'in sevgili dostlar. Dün güttüm diyor Hasan. O kya komatonu avgustu kya maleyo tanju. Ego simera sakano banaki. Video da koyacağım. Pembe bir tane şeker pembesi mayom var, onu giyeceğim. Barbie'nin mayosu gibi. Enis burada mısın? Olmuyor. Enis bak bu şarkıyı Hasan'a armağan ediyorum. Gül senin tenin, güller içinde kafesteyim. Kavuşamayan iki sevgiliyi anlatıyor bu şarkı. Efendim sevgililer kavuşsun, sevenler ayrılmasın. Sevenlerin arasına girmeyin, sevenleri ayırmayın. Sevenleri ayırmaya

Domagoine, Brazil. Λέει ο Τανζένε, ούτε ρε φίλε. Birisi bir Brazil, birisi sadece ip var birisinde. Ένα Brazil, ένα tanga. Έξι μαγιό έχω πάρει. Dört çift ayakkabı aldım da hep aynı. Hep aynı pantolonla, hep aynı ayakkabılarla dolaşıyorum hala. Dedi ama bana kardeşim, sen dedi deli misin dedi. Ama deliyim, deli misin diye sormak zaten abes, kaçıyor. Domagoine Brazil. Ne dedin, ne dedin Enis, ne dedin? Siz dün anlaşma yapmışsınız birbirinize laf söylemeyeceğinize dair. Ne dedin, ne dedin? Yasin, sen onu haşmet mi sandın Yasin? Ha? Onu kötmeye. Günaydın adaların çocuğu. Kolay gelsin bakalım demiş İlkan. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın İlkan. Sen duydun mu, yeni mi açtın radyoyu? Anam akşam beni aradı, soruyor. Orada deniz var mı kız adım diye. Hadi bakalım sevgili dostlarım. Bor Fresh Batrakya'daki bakkal ve marketlerde çok güzel asitli içecek. Çeşitli meyve tatlarında bir sürü getirmişler bana, çok teşekkür ediyorum. Liman Grup yapıyor dağıtımını. Efendim bütün Batı Trakya'daki bakkal ve marketlerde dağıtımda Bor Fresh Gülis olarak Instagram'dan bulun, takip edin. Just Green Ahmet uyandı mı? Ahmet Just Green. Dinlenmeli.

ne dedin, kahve alma durdum demiş Hasan. Gülsen'in tenini sana çaldım. Ah ne az durdum, ne kadar az. Mesajlaşma seslerin yayına geliyor diyor Ümit Şaban. Biliyorum, ben de duyuyorum. Sarmayayım ben, kulağımda tilki kimi var? Ha? Kulağımda tilki kimi var? Öyle daha etkili oluyor. Ondan kapatmıyor mesaj seslerini.

uzun. Gürkan Nestrenoğlu de. Ama sen bana uzun uzun seni seviyorum de. Gel tanışalım önce, ben kısaca Fede. Ama sen bana uzun uzun. Eşeği saldım çayıra, haydi Mevlam kayıra. Hoytır başları zattır zattır zattır. Günaydınlar Elif ablam, günaydın günaydın günaydın günaydın günaydın günaydın günaydın günaydın günaydın günaydın günaydın günaydın günaydın günaydın günaydın. Bravo, vallahi billahi buralara geldim. Bizimkilerin isteklerinden kurtulamadım. Dün benim bir ablam var, benim ilaç makinem bozuldu. Bana Temo'dan ilaç makinesi ısmarla diyor. Ben dedim kefalonyadayım, kefalonyadaysan ne olacak diye buraya ısmarla gelsin diyor. Ondan sonra akşam annem aradı. Kız hanım diye tahtatların zaman biz tahtatlar ne zaman sen oradan diye randevu alabiliyor musun diye anladım dedim. Buraları çok uzaklar dedim. Buradan dedim tutmayın dedim internet dedim. Olmuyor dedim. Alamayan dedim. Annemi kandırabiliyorum da ötekiler kalmıyor. O ne istiyor bu, bunu da istiyor. Burada bile bile beni rahat bırakmıyorlar be. Vallahi billahi ya sen. Vallahi billahi, vallahi billahi. Benim Hellas Prefabrik. Hellas Prefabrik. Keşan'da 15 yıllık tecrübeye sahipler bunlar. Daha bir ne kadar 1500 tane ev yaptılar. Yapmaya devam ediyorlar. Yunanistan Şubesi Hellas Prefabrik olarak Instagram'da bulun, takip edin. Siz de prefabrik evin güzelliğini, rahatlığını, kolaylığını yaşayın. Kısa teslimat adresi için, kısa teslimat için, kaliteli evler için. Prefabrik'te Hellas Prefabrik var artık. Ne yapalım, uyduk bir nokta noktaya katlanacağız o zaman şarkının üstüne konuşmasından sonra mesajlaşma sesine dek. Ekledi demiş Ümit Şaban. Soyu yaktı haram etti köyü, örsüne bin tatlıyı dökendi avradını. Ben süperim abim, Allah'a şükür tansiyonum düzelmeye başladı ama bir haftadan beri her gün en az 10 kilometre bisiklet sürüyorum. Çok iyi geliyor insana demiş İlyas. Tabii ki geliyor. Akşam ben buralarda, dağlarda, taşmanlarda, ormanlarda yürüdüm hep.

Hayır, burada bu köyde bu Razata'da yürüyüşe çıkıyorsun. Bir Allah'ın kuluna rastlamadım, yemin ederim. Saat 9 falan gibi bir Allah'ın kuluna rastlamadım. Bizim köyde yürüsem en azından bizim Ahmetçik'e karşıma. Her köyün bir delisi var. Bu köyün delisi de yok. Yok, bu köyde deli de yok. Deli, rastlayacağım deli olsa. Hiç insanla evlendi kapalı herhalde, incin top atıyor. Yok. Yok. Nasıl Razata köyüymüş böyle bu.

0: Dün başlamadığımız bu işte ilk veya son olmayı değil, en iyisi olmayı hedefledik. İlk günden bu yana bize gösterdiğiniz yoğun ilgi ve talep için teşekkür ederiz. Sürücü kursu Enis Şerif.
1: Ama bugün senin günün değildi ya. Enis Şerif'in gezimleri falan onları koyayım. Ali kazanacak. Bugün senin günün değildi ama Enis parayı bastırdığı için senin günün benim günüm tanımıyorum. İlliyetsizliğinden alın, Enis Şerif'le güven.

να φρω. Στο να φρω. Στο να φρω. Yep, yeni bir araba yıkama. Yeni sevgili dostlarım, arabanızı güzel yıkasın. Yıkasın, harika yıkasın Stone Afro. İçine ve dışını temizlesin. Evinizden alıp evinizde bıraksın Stone Afro. Üstelik uygun fiyata temizlesin. Özcan ve Vedat, Vedat Arabacı ve Özcan Semerci sevgili dostlarım Stone Afro. Stone Afro olarak Instagram'da bulun, takip edin. Sarıca yolunda tren yolunu geçince mezarlık var. Mezarlığı geçince sol tarafta Stone Afro. Köpük köpüğe güzel yıkıyorlar, iyi yıkıyorlar. İsterseniz siz girin, isterseniz bir telefon edin. Instagram'da telefonları bulabilirsiniz. Onlar gelip arabanızı alsınlar. Ooo demiş Alimoğlu'na. Vereyim mi Revolut'u? Revolut hesabı mı? He? Vereyim mi Revolut hesabı mı? Hesaba gelecek paraya göre reklam yapacağım seni. Sende Revolut var biliyorum. Bende de var. Yollaması çok kolay. Hemen tak, gönderirken daha göreceğim. Ooo Ali. Sana kaç kere dedim Nurgül'ü bindirme arabaya diye. Nurgül'ü Eniş Şerif'e vereceydin. Eniş Şerif'e yazılsın.

Enis versin ona diplomayı, onun arabasını bozsun, bozdu. Ali'nin arabasını bozdu araba. Araba Ali 10 gün diplomasız kaldı, bakalım şimdi ne olacak. Bakalım şimdi ne olacak, şuna kalalım. Dayı bu spot müziği sanki Rus revi kızlarının müziği gibi demiş Hasan. Ama şimdi hak ettin şimdi. Şimdi Enis ne söylerse söylesin, ne yazarsa yazsın okuyacağım şimdi. Çünkü sen bunu Enis yaptığı için öyle dedin. Rus revi kızlarının müziği gibi demiş. Beni bu müzikte dans ederken düşünebiliyor musunuz? Kısa etekle, mini etekle. Rus revi kızları gibi. İsmail Minas Ali, günaydınlar tarlaya, günaydınlar, kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin. Yufka deyince, yufkacı deyince Rıdvan Feyz, şekerim uçak yaparım, yufka yaparım, güzel yaparım, incecik yaparım, böleklik yaparım. Bu yufkayla uçaklarınız, aman yufkalarınız harika olur, harika oluyor. Rıdvan Feyz Trakya yufka, muhteşem yufkanın adresi sevgili dostlarım. Rotoprindeki bakkal ve marketlerde bırakıyorum şarkıyı.

Günaydın Gürkan abi, nasılsın demiş Tarkan Berke. Çok iyiyim, çok güzelim, çok seksapelim, konuşan cazibeyim. Sen nasılsın? Yerleş Razata'ya, oranında bir delisi olsun. Ha günaydın demiş Faik Tuzlacı. Zaten düşündüm acaba dedim, burada dedim kaç paradır dedim, arsalar marsalar dedim. Ya terk edilmiş bir sürü ev var. Ama işte kefaloni olduğu için de çok pahalıya satıyorlar. Düşünmedim dil. Ha, daha yeni gittin, canın sıkılmış diyor Ümit Şaban. Canım sıkıldı nerede dedim be. Sen ne duyuyorsun, ne diyorsun be? Niye bu cennet yerlerde insanın canı sıkılır mı? Abi Ümit Şaban. Kaldığım yer öyle. Argostoli'ye 6 kilometre. Argostoli şehir merkezi. Kefalonya'nın nahte böyle insan dolu. Sessiz sakin yerde kalmak istedim. Çünkü çok seviyorum böyle yerleri. Ormanın içinde. Kefalonya'nın en uzak noktası Taş Çatlası'nda 35 kilometre. Buradan buraya Assos, Massos işte. Yani bütün her yer ayağının altında. Sen ne sandın, senin indiğin köy gibi? Kuş uçmaz, kervan geçmez yer mi sandın burasını? He? Seni bana bak. Güzel bir gün dileğimle günaydın kız hanım. Huzurlu mutlu sabahlar, hayırlı neşeli programlar diliyorum demiş Hatice ablam. Al kal orada. Eşyalarını ben getireceğim söz demiş Faik Tuzlacı. Ama burada kalsam da ne fark edecek, ha orası ha burası. Yine sana sataşma devam edeceğim. Ne fark edecek, dünyanın bir ucuna bile gitsem gene sana. Ay gene sana dokunduracağım, laf dokunduracağım gene. Ya. Beni kurtarabileceğini sanıyorsan yanılıyorsun. Eora Beach Club. Gidin efendim Fener'de, Sarıyer'de. Bak şimdi nasıl pırıl pırıl güneş çıktı. Hava durumu Kefalonya çok bulutlu diyor. Allah'ım ya Rabbim. Gidin efendim Fener'e. Eora Beach Club'da çok güzel burgerler de var. Hepsi dana eti. Bir tek karışık pizzaları var. Onun dışında hiçbir ürünümüzde jambon turşudur kullanmıyoruz. Dana eti kullanıyoruz dediler, dedi bana sahibi. Adını unuttum. Önemli değil ismi. Eora Beach Club Fener'de. Köşklerde, meşklerde oturun, yatın, kalkın. Denizi, oranın en güzel denizi. Çakıl yok, taş yok. Kum, gidiyorsunuz şaldır şaldır şaldır şaldır şaldır şaldır yıkanıyorsunuz. Benim gibi deliler gibi. Ne gelirsiniz? Geleceğiniz ki falan yanar mı falan yanar. Gidin de oraya Fener işte. Ne güzel, bir sürü Bulgar var, bir sürü Türkiye'li var. Gidin de oraya Fener'e. Ne işiniz var buralarda? Burada İspanyollar var, İtalyanlar var. Burada Almanlar var, İngilizler var. Ne işiniz var? Gidin oraya. Çok memnun kalacaksınız. Orada çok güzel bagetler var. Orada çok güzel pizzalar var. Ben yedim, çok beğendim. Orada mis gibi nate bu kadar kalın büfteye olan burger var. Hamburger var.

0: Köyün ev sahibi koca karı mı? Köyün delisi odur belki demiş Enis. Canım koca karı da denilemez kendisine. İçeri koca karı diyemezsin, sen de koca karımış. Mehmet Hüseyin Agam günaydın kardeşi tatillerlerim demiş, çok teşekkür ederim. Ayşe Mertoğlu ablama günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Dükkan köşe, esnafın adı Ayşe. 1984 yılından beri bu işi yapıyor. 1984 yılından beri süslem alanında fark yaratıyor Ayşe Mertoğlu sevgili dostlarım. Silogi mağazası Hüseyin abinin olduğu yerde, Konstantin'in olduğu yerde, Devletoğlu'nun olduğu yerde. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Çok mesaj var. Hangi birisini aktarayım? Hilmi Şerif. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Ahmet. Just Green. Nasılsın? Hafta uçağa gel. Hem senin ürünleri tanıtalım burada. Hem de seni gezdireyim burada. Günaydın Gürkan abicim. İyi programlar ve iyi tatiller derim demiş Merve Salim. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar.
1: Başı.
0: Ne kadar? Senin yaşlarda mı demiş Mahit Tuzlacı? Evet, benim yaşlardadır herhalde. Benim yaşlardadır yani. Sizsiniz mi bana ihtiyar diyebilir misiniz? Seni zaten saymıyorum da ben... Kaç yaşında kızanları cebimden çıkartırım. Fantofal günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Naranay nay nay nay nay nam. Naranay nay nay nay nay nam. Kalimerare. Bunu yazan kesin Özcan. Kalimerare dediğine göre. Elare. Ya kasar istetar maksin, ya kasar istetar, ya listetar. Ama benim araba ne oluyor acaba? Benim arabada ne haber var mı? Hüseyin Çapıloğlu. Olur abi, atlayıp geleyim hemen. Tam kefanlı önleyen için ürünler demiş Ahmet. Gel be. Ama dün Lidl'a gittim. Sakyotiko Ariane bile var. Kefir bile var Sakyotiko Lidl'da. Ta oralardan buralara getirmişler. Oralardan buralara getirmişler. Vallahi billahi şaştım kaldım. İnanın. Gittim Lidl'daki kasada bir çocuğa gittim. Yanımda hiç para yok. Kart kullanıyorum. Hiç Digma için para yok. Gittim çocuğa dedim. Selo dedim. Boruna zani stop beni dalepta dedim. Hank hank hank hank hank hank hank hank yaptı bana kızan. Dedim no English dedim. Not very good dedim. Lidl'da çalışan İngiliz çıktı. İngiliz mi İtalyan mı ne işte bilmiyorum neyse. Dedi hattır zıttır dedi bana. Dedim token token dedim. Yok token da demedi bana, İngilizce başka bir şey dedi. Marka dedi, marka. Markayım dedim, kaliteyim dedim. Not dedi, marka dedi, çıkardı bana bir marka verdi. Sokayım da sepeti alayım diye. Mavi bir marka verdi. Allah Allah dedim, Lidl'da çalışanlarda niye yabancı anlamadım. Onu anlamadım. Sonra aldım markayı, yaptım alışverişimi, doldurdum sepeti. Ondan sonra klasik Türklerin yaptığını yaptım, markayı geri vermedim. Aman bu kadarcık bir plastik parçası niye geri vereyim? Lazım olacak nasıl olsa gene gidince. Gene gidip gene mi isteyeyim marka? He? O İtalyan mıdır ne doğru çocuk der. Kız olsa gene gene gidip isterdim. Gene gene gidip isterdim. Ya. Çocuk diyecek niye gelip bulmadın? Habire marka istiyor diyecek. Günaydın abi, kolay gelsin. Şimdi 24 Haziran çarşamba günü gününe kadar bilet satışlarına devam ediyoruz. Kapıda bilet satışı olmayacak. Masalar önceden kapatılacak. Ona göre sayıya göre yemekler hazır edilecek. Benim herhangi bir anlaşmam yok salonla ilgili demiş Nurgül. Nurgül galiba sen bu eğlence işinden içeri gireceksin kardeşim. Dur şimdi senin eğlenceni de aktaracağım. Şarkıyı açacağım. Biliyorum çok kişi sövüyor bana. Biliyorum, farkındayım. Dur senin eğlenceyi de duruyalım. Grup orkestra, grup ekstra eşliğinde muhteşem bir eğlence. Biz bize, diz dize, kız kıza, hakikaten çok güzel olacak. Hiçbir şeye değmese bile yemeklere değer ki zaten İlhan orada olacak. Onlar söyleyecekler. Muhteşem bir eğlence olacak. Estizan İsmail ve Nurgül Posidonya'da düzenliyorlar bunu. Yemekte her şey var ama dolgulu bifteyi mutlaka deneyin. Efendim önceden sayının belirlenmesi gerekiyor ki ona göre yemek çıksın. Posidonio'da 26 Haziran 2026. Posidonio Palaş'ta açılış saati saat 18.30'dan itibaren. Ve Nurgül bana bilet satış yerlerini bir zahmet hepsini yazar mısın tekrar? Gürkan nasıl gittiğin yerden memnun musun diyor İsmail Emine Say. Vallahi çok memnunum, çok seviyorum. Ben zaten 3. gidişim ama dün Paşalı dostumla konuştuk. Biz 2021 yılında ilk defa zannediyorum Kefalonia'ya geldik ya da 2022 Covid zamanında geldik. Ondan sonra da zaten Kefalonia'ya ben aşık oldum. Zakin Fasa da öyle. Dün Paşalı'yla konuştuk. Nasıl dedi? Dedim Argostoli'ye iniyorsun. Yok araba park etmeye yer bulamıyorsun. Gizli bir yer buldum. Gizli bir yer buldum. Vallahi billahi herkes oradan geçiyor ama orasını fark edemiyorlar. Tam da merkezde, tam merkezde buldum. Gizli bir yer. Her zaman orada yer oluyor. Akşam da vardı. Dün akşam da vardı. Bu akşam da olur inşallah. Fakat çok fazla kalabalık. Biz 2021'de geldiğimizde çoğu dükkan kapalıydı. Plajlarda incin top atıyordu ama dünyanın en güzel plajlarını, dünyanın en güzel yerinde Kefalonia'yı rahat rahat gezebildik. Yani tek sorun çok insan olması ki bu dönemde çok fazla turist yok ama Argostoli'ye çok şey geliyor. Çok yolcu gemisi geliyor, büyük kruvaziyer gemileri geliyor. O yüzden çok kalabalık merkez Argostoli. Diğer plajları çok fazla gezmedim. Bugün gideceğim işte. Bakalım ondan sonra yavaş yavaş size aktaracağız. Daha buradayız. Ayın 24'üne kadar buradayım. Ondan sonra da nasip kısmetse Zakynthos'tayım. İyi dinlen, tatilin tadını çıkar demiş İsmail Emine Salih. Çok çok teşekkür ederim. Anahtarın ters tarafını sokunca da açılıyor o arabacıkların kilidi demiş Enis Şerif. Hangi anahtarın ters tarafını çevirince ben onu... Ha, sayı açılıyor mu be? Niye vereceksin, gene lazım olacak demiş. Hava nasıl orada demiş Ahmet. Just Green hava mı? Hava muhteşem. Şu anda bir tek kızan eline verme bile oynasın diye bulut yok, o derece. Yani şu anda ben bakıyorum hiç göremiyorum bulut. Burada doğuyu batıyı kuzeyi güneyi karıştırıyor mu? Baktığım yer doğu mu batı mı kuzey mi güney mi pek bilmiyorum ama bakayım bir yerlere. Ormanlara bakıyorum. Ormanların gümbürtüsü içime nereme vururdu? Başıma vuruyor, başıma. Bak başıma vurdu ormanların gürültüsü, o yüzden çok konuşuyorum. Aretçim günaydın demiş. Tanju Aret'im günaydınlar. Bal böceğim günaydınlar ama benim adım bal böceği, bekleyemem ben bu geceyi. Gelir de koyuna girerim ama batırır veririm iğneyi. O zaman karı koca karı oluyor demiş Maik. Sana şimdi bir başlarsam ben. Sana bir başlarsam. Senin gözünü dikerim. Dikerim senin gözünü dikerim. Oltay pinden dikerim. Kimse çözemez. Misin alan dikerim senin gözünü.

0: aşık.
1: Gerçi neydi gecen? İpla yazık. İplayı neye yazık? Neydi ki gecen? Hiç tutmaz ki. O yaşta.

Allah'ım ya Rabbim, WhatsApp'tan sesini kapatayım derken WhatsApp'tan çıkış yaptım. Dertlerin kalkın şaşır. Lan nasıl kapanıyor bu WhatsApp'ın sesi? Tıngır mıngır tıngır mıngır tıngır mıngır be. Dertlerin kalkınca şaha. Klesis, katastasi, kanalya, katastasi, yanılımı. Daha aldırma gönül aldırma. Katastasi, kanalya, kinotites, apostolis, kolyon, paratrisyon, mesa, esir.

ειδοποιήσεις, μήνυμα εμφάνιση μπάνερ ειδοποιήσεων, κατάσταση ενεργοποιημένες, μηνύματα ενεργοποιημένες, εμφάνιση ειδοποιήσεων, ήχος ειδοποίησης. Δεν θέλω ήχο κανένας. Ωραία. Νομίζω ότι τώρα το κάναμε. Το κάναμε το πράγμα. Τώρα το κάναμε. Σουρδάντα σουρία, μπουρδάντα μπουρία, μπουρδάντα μπουρία, μπουρδάντα μπουρία, μπουρδάντα μπουρία, μπουρδάντα μπουρία, μπουρδάντα μπουρία, δοκουνάδων, μπουρδάντα μπουρία, δοκουνάδων, μπουρδάντα μπουρία, δοκουνάδων. Ne çalayım ben size veya ben ne çalayım ben size? Tan na na na na yiram, rayiri na na na yiram. Üç kuruşluk adamları hayatınıza, insanları hayatınıza dahil etmeyin. Üzülürsünüz. Şu üç günlük hayatta hiç değmez. Yol verin üç kuruşluk adamlara. Yol verin Bulgar parasıyla üç leva yapmayan, beş leva yapmayan adamlara hayatınızdan yol verin. Anahtarın ters tarafına sokunca açılıyor arabacıkların kilidi demiş. Anahtarın ters tarafını yollamış Enis bana, anladım. Anladım. Bizim burada gene açık mı kapalı mı belli değil. 5 metrelik yolu da bir seneden beri bitiremediler demiş Ahmet. Yolda Gümüşlü'ne de her yeri kazandırırlar. Burada bir bizim bu Razata köyüne bir asfalt döşemişler. Yepyeni asfalt, o kadar güzel ki. Akşam ilk defa yürüdük burada, baktım ben, çok hoşuma gitti bu asfalt. İnternet neden hızlı diye baktım, şey var, VDSL geçirmişler ama optik iğne değil, yani kabine kadar geliyor, oradan dağıtım yapıyorlar. Evde zaten ana yola 50 metre falan içeride, yani 100 metre yoktur herhalde. O yüzden internet de çok güzel, yollar da asfaltlar da çok güzel. Kefalonya'yı Zakynthos'u sevmemin sebeplerinden bir tanesi de yerli halk çok saygılı, çok iyi insanlar. Hakikaten çok saf, temiz insanlar. Bu yerli halk hiç değişmemiş. O yüzden seviyoruz buraları. O yüzden delinin elini bellediği gibi belledim, hep buraya geliyor. Şimdi siz bana bir katkı yaparsanız, bir para mara toplu yarano işi yapacağız. Buradan bir evcez, bir monokatikiyi alırım. Küçük bir evcez alayım ben buradan, ama sizin yardımlarınıza ihtiyacım var. Artık beni kıskanmayanlar yardım etsinler lütfen, ne olur. Bu garip kulcağınıza buradan bir evcez alalım. Peças Ladima Nurgül. Tuzcuköy S Design Esma, IM Boutique Beauty Club Ayşe, Trakya Mobilya Ferişte. Biletler buralardan satılıyor. Kız kıza, biz bize. Nurgül, yaz bakayım bana, kaç kişi bilet aldı şu ana kadar. Günaydınlar, hayırlı sabahlar Kefalonya diyor Oğuz Mehmet. Bak, bilmeyenler Oğuz'a sorsunlar Kefalonya ne kadar güzel ve insanı ne kadar yoruyor. Bu Kefalonya Oğuz'a sorabilirler mesela, o biliyor. Gürkan Kara gözlüm gözlem koysana demiş Erdal Bayram. Ben sana bir soru sordum. Sen beni yazdın. Ya? Ben sana bir soru sordum. Sen beni Megrapsis Kanonika, şimdi onu koysana, bunu koysana diyorsun. Ahmet Osman, yolda yürüdük derken kaç kişi demiş? Bir kişi yürüdük. Çoğu kullanıyoruz demiyor musun? Yani şunu yaptık, bunu yaptık de. Üç kişi. Ben, keyfim, bir de kahyası. Benim kahyam yok ama keyfimin kahyası var. Ne yapayım? Üç kişi geldik. O yüzden böyle kocaman ev tuttuk. Bu sabah saat 5'te seni faş faş faş faş faş faş faş şalap şalap şalap şalap şalap şalap şalap şalap şalap diye seslerle uyandım. Anam dedim, ne oluyor dedim. Şalap şalap şalap şalap. Bir baktım, o otomatik sulama sistemi varmış, bekler açılmış. Bahçeyi suluyor. Bıra dedim, ne oluyor dedim. Vallahi billahi sen ya. Kahveyi unuttun demiş Gökhan. Kahveyi unuttum. Bak yaşa bak Gökhan, bak hatırlatsana sen bana kahveyi. Bak, gözünü sevdiğim Gökhan'ı. Senin gözünü seveyim arkadaşım. Efendim hepsinden önemlisi Nurgül'lerin eğlencesinde.
her şey var ama yemekten sonra isteyene Türk iş, isteyene gri kahve, Yunan kahvesi, isteyene Kefalonya kahvesi de var. Ya. Atinalılar gibi burada tavuk şişine kalamaki diyorlar. Kalamaki. Yani şişe kalamaki diyorlar. Yalnız tatil mi olur mu demiş Gürden Salim. Vallahi billahi olur da bal gibi olur. Olur da bal gibi olur. Birisiyle tatile gidiyorsun. Efendim diyor ki işte ben orayı istemiyorum, burayı istemiyorum. O erken kalkıyor, o geç yatıyor, o kahvaltıya kalkmıyor, öyle oluyor, bu böyle. Karışıp kalıyorsun. Vallahi billahi yalnız tatil gibisi yok. Arkadaş yok. Yani bu anlatılmaz, yaşanır bir olay bu. Vallahi billahi anlatılmaz, yaşanır bir olay bu. Artık dilencilikte level atladım. Benim bildiğim dilenciler abi Allah rızası için bir sadaka kızancıma apış alayım, süt alayım der. Sen bana para toplayın, kefalonca da bir evcaz alayım değilsin. Açtın kendini bile artık demiş Nida. Ne yapayım, içimden geçeni söylüyorum, içimden geçeni söylüyorum, içimden geçeni söylüyorum. Nasıl bekmiş onlar böyle Gürkan abi, şılak şılak yapıyorlar demiş. Just green. Vallahi billahi ödüm patladı, ne oluyor dedim, fırladım Levent Kılıç gibi, fırladım yataktan şılak şılak. Nakke falan ya, belki bambaşka bek bunlar. Efendim just green. Temizlik ürünleri ben denedim, çok memnunum. Sizler de deneyin. Just green. Bulaşık çamaşır makinesi, deterjanları, yumuşatıcılar, çocukların biberonları için özel temizleyiciler, çocuk deterjanları, bulaşık makinesi deterjanları da gelecek yanında. Şimdilik elde yıkamak için deterjanlar mevcut. Hepsini de bana göndermişler, sağ olsunlar. Bunlar EcoCert sertifikalı. Just Green. Temizlik ürünleri çok hoş. Burada bir tane Miele makine var. Bütün yazılar Almanca. Çünkü kadın bu evin sahibi çok Almanya'da doğmuş, Almanya'da büyümüş. Ondan sonra buraya taşınmışlar. Bütün yazılar Almanca. Bir şey anlamıyorum. Makine çalıştı. Taktım makineyi fişe, makineyi çalıştıramıyorum. Aradım kadını, dedim makineyi, dedim çalıştıramıyorum dedim. Geleyim dedi, ben çalıştırayım dedi. Hayır dedim, sen telefondan söyle bana dedim. Sen gelme dedim. Kadın da illa gelecek, makineyi çalıştıracak. Sen dedim anlat bana telefondan, ben çalıştırırım. Dedi oraya bas dedi, buraya bas dedi, şöyle yap dedi, tamam. Benim evdeki makine dedim yine. Onda da galiba Yunanca yazmıyordu da Almanca yazıyor, ondan anlıyorum, bundan anlamadım bir şey. Bunu kadın herhalde 40 sene önce gelirken Almanya'dan getirdi. Bu benim gibi yaşlıca bu makine.

kadın geleceğe belki üzerindeki urbaları çıkarıp koyacağı makineye. Sana göstersin mileyi nasıl çalışıyor diye. Senin namus pamuk ipliğine bağlı. Bu kadın seni ayın 24'üne kadar nokta nokta demiş Nida. En iyisi yolladım düğmeleri pumperimi seçeyim. Tür Ein Aus Mit Wurschmaske Wasser Plus Schögen Kan Kurs. Kurs. Fein Pullen Pumpen Schlauduen Starken. Kadın dedi pumpeni seç dedi. Pumpen düğmesine bas dedi kadın.

0: Fazla kalma orada, oradaki insanları da bozacaksın sen demiş Gürdal Salim. Hiç inandırıcı değilsin. Zaten en son masadaki kimse inanmadı yalnız olacağına demiş. En son masadaki kimse inanmadı yalnız olacağına demiş Ahmet Osman. Ha? Pumpen pamukludur demiş Enis Şerif. Aynur abla, Almanca pumpen ne demek? Alo, Chico. Gönderdim şeyimi aldın mı? Çünkü benden akşam şeyimi istemiş, gönderdim. Tövbe tövbe tövbe tövbe tövbe tövbe demiş. Hay hem isteyesin hem tövbe diyesin Chico. Hem isteyip hem tövbe diyen ilk defa gördüm vallahi billahi. Na na na na na na na na na na na. Kireççilerde açık hava konseri. Orijinal tur, orijinal ton. DJ Zeynep. Efendim ayın 20'sinde saat 19.30'da. Onlara da sponsor oldum. Onlar da bayrağımı dalgalandıracaklar. Şeyimi şey edecekler, verecekler şeye. Ha, sesim gidiyor mu dışarı? Kim duyacak işte de camları açtım, mis gibi dağ havası geliyor. Oh. Yalnız uzaklarda birisi odun kesiyor. Vururun, vururun, vururun diye odun makinesi sesi geliyor arada. Efendim, kireççilerde ön satışta biletten 8 euro, girişte kapıda 10 euro. Açık havada platyada kapı mı olur diyeceksiniz. Tel örgüye alacaklar arasını, kimse geçemeyecek. Kapıda Chico duracak. Bir de Veysel'i koyacağız. Bir tarafa Chico'yu, bir tarafa Veysel'i. Chico'yu aşan Veysel'i katiyen aşamaz. Veysel kodu mu oturttur, oturttu mu kor, kodu mu oturttur vallahi bile insana. Kireççilerin eğlencesi muhteşem olacak. Kireççiler zaten çok büyük bir köy. Efendim dediğimiz gibi bu eğlenceyi sizlere şiddetle tavsiye ediyoruz. Ayın 20'sinde şarkıyı bırak azıcık çalsın Gürkan. Menajerim Fikret abiye sorsana demiş Turan abi. Fikret abi dinlemiyor ta. Suyu dışarı atması ablam Almanca'da çamaşır makinelerinde pumpen yazar demiş. Canım suya dışarı attırmak için mi? Dur ben sana yollayacağım şimdi makinede yazanları. Sen bana tercüme et onları. Kadın dedi ben geleyim sana göstereyim dedi. Dedim gelme ben anlarım dedim pumpeni mumpeni. Yani bunu Almanya'dan getirmiş. Seksenler dizisinde gördüydüm bu makinelerden demiş Enis Şerif. Alo. Nasıl şeymiş o bak Gürkan abi diyor Ahmet. Pumpen düğmesi var makinenin. Suyu dışarı akıtmak içinmiş.
1: Zulüm yaptın sanki beni sen yarattın.
0: Ha sen Beki sorduydun pardon sen Beki sorduydun. Pumpen pompa demek demiş Tayfun.

Osman'la Fatma'yı çal demiş Basri Ali. Kim onlar be? Osman'la Fatma kim? Hava bas pompala demek demiş Tayfun Gülcan. Aynur ablama yolladım ben şimdi, o bakacak hepsini tercüme edecek bana. Tür en aus mit morf aşya Wasser Plus. Şöyle Wasser Plus'ı ben de anladım, fazla su almak için. Kurs yarı yarıya düğmesi demek. Pumpen. Şaluden Starken. Volle. Pipi Legelenk'ten Fein. Bunu hiç anlamadım, pipi Legelenk için Fein.

Lekaps Kafe uyandı mı Lekaps Kafe? Günaydın Gürkan abim, ben Dede Açlı İbay'ın torunu Kadir, tanıyabildin mi beni demiş Kadir İsmailoğlu. Kardeşim nereden tanıyayım seni, biz senden Dede Açlı'dan ne İbay'ı tanıyorum ne de Kadir'i tanıyorum. Eğer Gürkan nesini onu tanıyorum dediyse ben o hava atmak için demiştir sana deden. İbay'ın torunu Kadir. Nasıl tanıyayım ben seni? Günaydın Gürkan kardeşim, iyi programlar, bunu okursan mutlu olurum. Buradan ilk ve son aşkım olan Cavidan'ıma ilan aşk ediyorum. Cavidan'a bundan buradan çok selamlar Şapçı'dan demiş Necati Banses. Baba Çakır Sapes'ten selamlar demiş. Hakkı Baba, günaydın Gürkan'cığım. Hayırlı yayınlar dilerim demiş. Neden gittin yanımdan, neden geldin yanıma, neden kaldın canıma, neden? Haşim, alüminyum demir doğrama işleri, PVC kapılar, camlar, pencereler, 25 yıllık tecrübe. Haşim'de sevgili dostlarım. Bir tane bile kara sinek yok. Bak camlar ardına kadar açık. Bir kara sinek görmedim burada. Sivrisinek var. Akşam bayağı sivrisinek vardı ama bir tane kara sinek yok. Yalnız camdan bir yılan başını çıkarırsa şimdi ödüm bokuma karışır. Bu böyle yerde yılan olmayacak da nerede olacak? Bizim köyde mi olacak böyle yerde yılan olmayacak da? Ne derdim ben bayağı? Haşim derdim. Efendim Haşim, Angelidis'in karşısında Haşim, tam şeyde eski Zamos Karsan olduğu yerde Haşim. Ambrosia Trans taşımacılıkta fark yaratıyor. Ambrosia Trans Yunanistan'dan herhangi bir Avrupa ülkesine, herhangi bir Avrupa ülkesinden Yunanistan'a istediğinizi taşısın. Bak dün yazdılar, Liksuriye bile, buraya kefalanıyor, Liksuriye bile eşya getirmişler, eşya taşımışlar. Araba bile taşıyor, her şeyi taşıyor Ambrosia Trans. Benden telefonunu isteyebilirsiniz. Traktör deyince traktörcü deyince Mesut. İkinci el, birinci el traktörler, Solis ve Kyoto marka traktörlerin Batı Trakya bayi, 2 yıl ödeme kolaylığı sağlıyor traktörlere. Ve onun dışında sevgili dostlarım, her türlü tarım makinesinin tamirini, bakımını, karulların bakımını, servisini yapıyor Mesut. Mesut duyuyor mu, uyandı mı? Buralarda mı? Bayatlı'da. Köy kahvesinin karşısında o makinenin üstünde hiç iyi şeyler yazmıyor. Pompa pipi vas ile o pompalı çalışacak, bugün olmazsa yarın ama çalışacak de, o kadar demiş Nida. Makineyi çözemezsen elde yıka demiş Faik Tuzlacı. Şu şellu derni sıkıyor çamaşırları, pumpen suyu boşaltmak için, şongang hafif hassas eşyalar için, en ağız açılış kapanış, hayır pumpe sade fahrat pumpe denir, yani bisiklet, yani bisiklete kullanılır demiş pumpen. Ha ablam, böyle makineler kalmadı artık demiş Aynur ablam. Ama Aynur abla, makine benim yaşımda. Makine benden akran. Kadın bana dedi, 33 sene önce geldim kefalonya'ya dedi. Bir daha da dedi hiç gitmedim, seni gibi ben de buraya aşık oldum dedi. Buradan dedi bir de adama aşık oldum dedi, evlenmişler. Herhalde kesin makineyi gelirken getirdi Almanya'dan. Bak ben sana söyleyeyim, böyle makine kalmadı ama Mine her zaman Mine. Makine gürül gürül çalışıyor herhalde, bilmiyorum, daha çalıştırmadım ama dün gittim. En ucuz deterjanlardan aldım Lidl'dan. En ucuzunu 5 litresini 3.53 aldım. Bir de 1,5 euroya gene Lidl'ın kendi markası bir yumuşatıcı aldım. Artık ne kadar yıkar, ne kadar yumuşatır çamaşırlarımı bilemeyeceğim. Just Green kadar değil tabii ki. Just Green'leri getiremezdim. Valiçem zaten, valiçeme Just Green'leri koyarsam. Oho, kaç kilo olacaktı onlar? Dur bakalım şimdi. Bakalım şimdi bu mile benim çamaşırları, zaten benim evdeki mile İlhan. Benim evdeki milenin çamaşırların niye değildiğini buldum İlhan. Makinenin içine şey kaçmış. Geçen gün söyledim galiba, hani telefonları açma, telefonların sim kartını çıkarmaz zamazing oluyor ya İlhan. Ha, makinenin içinde ondan varmış, o delermiş tişörtlerimi.
Yeter bırak Gürkan, geldin Kefalonya'ya çok fazla konuşmaya başladın bura. Ya sen bura açtı beni, buranın havası beni açtı. Yemin ederim buranın havası beni bambaşka bir enerjik bir şey yaptı. Vallahi billahi böyle böyle mutlu yatıyorum, musmutlu kalkıyorum. Bütün gün mutluluktan uçuyorum.

Seval Hanım günaydınlar. Güzel gün olsun. Havanın seni açtığı belli. Bir türlü susmadın diyor Ayla. Samsung marka makinesi var şeyin. Aynur ablanın o bana onu göndermiş. Özel bana programdan sonra ev hakkında ve tabi hakkında resim bilgi maliyeti nedir? Yol nasıldır? Bu konularda yardımcı olur musun? Belki seneye gideceğim Türkiye'den arkadaşlarla demiş. Türkiye'den arkadaşlarla gidersen katliyen yardımcı olamam. Bir burası kaldı keşfedilmedik. Katliyen Türkiye'leri buraya sokmayasın. Sakın. Neden? Bir de onu bana yazmış. Neden? O ucuz deterjanla yıkadıktan sonra oran buran kaşınmasın neden demiş Duran abi. Neden girdi kanıma? Neden kıydı canım? Deterjanı dünyanın parasını vereceğim.

0: sıradaki muhteşem şarkıyı Faik Tuzlacı'ya çalacağım. Ben niye sabah sabah soğuk şarkılarına başladım be? İskeçi Hastanesi'nde personel iş bırakma eylemi yaparmış diyor Enis Şerif. Hep de o Erdem'in yüzünden. O çekti başı. Herkes... Çıbanın başı Erdem. Vurun Erdem'in başına. Vurun başına. Hep ne çekerse o başından çekiyor zaten.
1: Peki ben ne yaptım?

ama benim kardeşimdir gideceğim kişi. Ayrı ana babadan ama kardeşimdir, öyle düşün demiş. Bu Türkiye'li olduğu gerçeğini değiştirmez ki. Bu Türkiye'li olduğu gerçeğini değiştirmiyor kardeşin de olsa. Sayın mı demiş İlkan, vallahi billahi be. Vallahi billahi ikinci tişörtümü de deldi. Ondan sonra soktum elimi makinenin içine. Bıra araştır, bıra araştır, bıra dolandırdım bıra makinenin içinde elimi. Bıra öyle yaptım, bıra böyle yaptım. Sonra makinenin lastiğinin arasına kaçmış bu. Orada buldum onu İlkan. Dedim bu ne var, bütün tişörtlerim deliniyor.

iki günde Faik'i özlemiş. Dinleme Faik, mesaj atınca İbo'dan çalmaya başladın demiş leblebici Hüseyin Ağam. Özel ama bana programda, pardon bunu aktardım. Günaydın Gürkan, iyi tatiller sana. Okuma. Dinliyor musun beni? Hayır, ben menajerim tatilde, olur mu? Menajer tatilde değil, sen onu, ne telefonu var mı senin onda? Onun sende. Amca senin yanındakiler de Türkiye'de, Türkiye'li olmasın demiş Gökhan Karali. Sanki çok kaliteli hizmet varmış gibi, bir de iş bırakma ile mi yapıyorlar demiş Enis. Karıştırma şimdi oraları. O başka bir konu. Sen adresi süreseydin, senden önce eve yollayacaktım büyük Eteria Green Strike. Her türlü çözüm var demiş Ahmet. Razata köyünü bulurlardı da. Benim kaldığım evi bulabilirler miydi orası da bilemem, orası şüpheli ama en kötü ihtimalle de burada kiliseye bırakırlardı. Tam karşımda, ben göremiyorum ağaçlardan ormanlıklardan ama kilise var. Köyün kilisesine bırakırlardı, ben alırdım papazdan. Günaydın Gürkan abi, yayınlar diyorum demiş Kafe Kop diyor Nihat. Kuru kahvenin ismi, adı, tadı, şanı. Kuru kahveci Nihat ve ekibi. Hakan'a günaydınlar. Tamam, arayabilirsiniz Fikret abiyle, konuşabilirsiniz. Bak sen, sen ol o makine koca karının çeyizinden sakın bozayım deme demiş. Vay Rıza'cı. Güldürmeyin beni be. Güldürmeyin beni be. Vallahi billahi kesin onu o Almanya'da getirdi gelirken. Burası sen makine. Makine de benim gibi maşallah tıkır tıkır çalışıyor da. Ya yaşcağızı var ama hiç belli etmiyor yaşını. Çalıştırmadım gerçi daha da, fişe takınca çalışacak dedi kadın bana. Zaten kirli neyim var ki? Bir donum var. Bir çim çorabım var. Bir tane pantolonum var. Başka kirli bir kirlim yok ki.

Homonadikos Turkos sen misin orada şimdi demiş Duran abi. Emiz de animaste Turki. Dezumaste Türkiye, Elada zumaste. Ute kaçı velya imaste. İ Turki napane se Türkiye napane. Dezulya kusike vodanyay Turki.

0: gelip şu
1: bak Nurgül'e bir şey sordum, yazmadı bana cevap bak.
0: Perişanım.
1: Nurgül.
0: Bilmez, bilemem, bilemem, bilemem, bilemem.
1: Fikret abi seni birisi arayacak. Menajerin de tatilde mi dedi dedim. Ben de menajerim de tatilde olursa kim oradaki işleri kim yapacak dedim.
0: Sormaz bile.
1: Bir taverna sponsor olacak da o tavernayla benim bir geçmişim var. Dinliyor musun bana yazın? Benim bir geçmişim, hatta Fikret abi de oradadı. O tavernada bizim bir geçmişimiz var. İnşallah öyle bir durum yaşanmaz tekrar. Fikret abi de biliyor tavernayı. Fikret abi de oradadı yaşarken. Yaşantılarımız var. Çok güzel yaşantılarımız var o tavernada bizim. Şimdi Faik Tuzacı'ya gene bir İbrahim Tatlıses şarkısı çalacağım. O kadar çok özledim ben bu Faik'i. Ben bu Faik'ten uzak kalamıyorum. O yüzden bir İbrahim Tatlıses şarkısı daha gelsin bakalım. Faik Tuzacı'ya özel gelsin.

Ahmet bu ne böyle? Birazdan bakacağım. Kendime göre ben seni her yerde reklam ediyorum ve herkese tavsiye ediyorum. Bundan 10 yıl önce aşağı yukarı Dedaş'ta Evrofarma'nın fuarına çağırmıştım seni. O zaman orada çalışıyordum. Reklam için hatırlıyorsan demiş. Cahit Bölükbaşı. Evrofarma'nın fuarına beni 10 yıl önce Dedaş'a çağırmıştın. Ondan sonra ne? Ondan sonra Evrofarma'nın reklamını mı yaptık? Hatırlayamadım.

Az önce açtığın video benden önce açtın demiş Ahmet. Ha. Ya. Ahmet abi sevgiler, saygılar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Özson Mehmet Özcan, Yasıköy Yalancı yolunda 1. kilometrede. Özson Mehmet Özcan sevgili dostlarım. En uygun fiyatlarla Yunanistan çapında, Girit'ten, Kefalonya'dan, Zakynthos'tan, Evros'a kadar duvar, pardon, inşaat panelleri bizde diyorlar. Ve bu panellerle yapmış olduğumuz harika 10 numara 5 yıldız

Eurofarma'nın patronuyla mı konuştuk? Fuarda vallahi hiç hatırlamıyorum. Eurofarma'nın patronuyla çok sene önce konuştuk. Yani patron derken küçük patronla, Pablo'yla konuştuk. Pablo da her zaman bizi dinler. Eurofarma zaten benden iyi Türkçe biliyor Pablo. Ama fuarda değil, fuar konusunu hiç hatırlayamadım ya. Vallahi hatırlayamadım. Bu İbrahim da bu kadar anlamlık türküler yapmış. Sayende biz de müşerref oluyoruz bu türkülerle demiş Nida. Yaşa. Cemali, Rüstem, günaydın. Gürkan abi, Grovvas'tan selamlar. Audi'de çalışan Salih'in işçilerine kolay gelsin. Sana da iyi tatiller dilerim demiş Cemali, Rüstem. Cemali, Rüstem'e sevgiler, saygılar. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Akustik Akende Komutanı Şener, Honda Center'ın karşısındaki yolda. 2-531-0-2700 numaralı telefonda size hizmet veriyor. Şener Gümülcine'den sonra Eskiçe'de Zarakist'in karşısında Eniskisi adı altında hizmetinizde. Selamlar Gürkan Hanım, nasılsın? Orijinal Ton grubu kendini aşmış. Festivalin bence en iyisiydi. Canlı performans olması güzeldi. Sercan Brutal vokale de başlamış. Artık sen de yapabilir misin? TR'den o kadar sanatçı geliyor. Koyuyorlar bir kaset, zıp zıp zıplıyorlar. Çok mu zor canlı söylemesi? 2000'de Cem Karaca bile canlı söylemişti diyor. Entelemaga'da Cem Karaca gibi büyük sanatçılar tabii ki canlı söyleyecek de. Brutal vokal ne demek? Ben bulurum senden iyisi. Brutal vokal ne demek? Ve Entelemaga'da. O zaman ben tanıştırmıştım sizi Panayot ve Pablo diyor Cahit. Vallahi billahi bende amnesiye var herhalde, ne yapacaksın, yaşlılık hiç hatırlamıyorum. Ben Pablo'yla ilk defa yıllar önce Radyo City'ye yeni başladığımda tanışmıştım diye hatırlıyorum. Telefon etmişti bana. Her neyse

0: Aynen. Aynen Fikret abi.
1: Ararsam ben bulurum.
0: Agora Plus'lara çok teşekkür ederim. Bırakacağım şarkıyı çalsın. Agora Plus'larda yine indirimler var. Yine prosolar var. Ayın 21'ine kadar sevgili dostlar bu indirimler. Dün bunları Fikret abi yeni göndermiş. Agora Plus'larda dondurma var. Desino 2 litresi. Vanilya, kakao, fraula 1,5 euro. Digestif bisküvi. Agora Plus'larda ayın 21'ine kadar 1,70. Agora Plus'larda Telemes Eurofarma 1 kilogramı 5,48'e satılıyor. Agora Plus. Agora Plus.

Olabilir, zaten o zaman Pavlo okuyordu. İşin başında Panagiot duruyordu demiş. Demek ki o zaman sponsor almamışız biz şeyi. Eurofarma, her neyse. Böyle bir olay yaşandı. Yoksa biz oraya çok sık gidiyorduk. Bir daha da o olaydan sonra kalktık gittik zaten. Söyledik de yetkililere. Bir şey anlatıyorum şimdi, özel bir şey de. Neyse, konuşursunuz Fikret abiyle, anlaşırsınız. Yıllar geçti üzerinden, tabii çok sene geçti. Zaten sizler bizi dinlemeseniz, sizler bizi birilerine tavsiye etmeseniz, azınlık biliyor da çoğunluk bilmiyor. Anlatabiliyor muyum? Mesela diyorlar ki yani bak seni işte duyduk, şundan duyduk, bundan duyduk. Sizin radyo çok dinleniyormuş, sizin radyo senin programın çok dinleniyormuş diyorlar. O şekilde.

0: Günaydın harika enerjili güzel insan, baş üstüne selamınızı aldım, başımın üstüne koydum. Sizin gibi pozitif ve sevgi dolu yüreklere de buradan kocaman selamlar saygılar olsun demiş. Şakir Hüseyinoğlu onu dün demiş 9.30'da. Şimdi de bir S koymuş. Hayır, ben onu 9.30'da görmeyince S koymuş. Ben işliyorum sana, sen gezmelere bak, iyi tatiller demiş Cemal. Deli gibi yaşa, yaşa yar, kazdır çektir cisipilin.
1: Koyum suyum kurusun, ben seçilmem seçerim.
0: Şimdi şuradan da şuraya, buradan da şuraya, şuradan da şuraya, şuradan da şuraya, şuradan da buraya. Buradan da buraya dokunalım. Buradan da buraya dokunalım, buradan da buraya dokunalım, buradan da buraya dokunalım. Şakir, sevgilen Şakir, sevgiler, sevgili sevgilen Şakir, Mona Lisa gelinlik. Hatice abla uyandı mı? Saat 9'da açılıyor. Saat 3'e kadar açık salı ve perşembe günleri. Salı ve perşembeleri sevgili dostlarım öğleden sonra da açık. Öğleden sonra da hizmet veriyor sizlere. 1270 tane gelinlik var. 1270 tane gelinlik Mona Lisa'da. İster kiralayın ister satın alın. Ayrıca canlı çiçeklerle gelin yolu süslemesi, gelin masası çiçekleri, gelin çiçekleri canlı çiçeklerle yapıyor işi. Gerçekten senin sayende çalışırken zamanın nasıl geçtiğini anlamayız. Program bitene kadar sen gittikten sonra ben de bırakayım işi, eve gideyim çalışamayayım demiş Cemali Rüstem. Çok teşekkür ederim, sağ olasınız. Ahmet Koca Mustafa dostuma selamlar, günaydınlar. Yarın bir şey lazımsa söyle yollayayım demiş Cemal. Para lazım. Onu anında yollayabiliyorsun İvan'da. Para olunca her şey var. Para olunca bir şey yok. Para yollar. Gerisini hallederim. Ali Molla Molla Ali. Autokinis Ali artık arabasını yaptırdı. Kolay gelsin Ali'ye. Autokinis'i 8 ortak. I love komutini. I love Ali Molla. Ali Molla'da otomatik vitesli araba da var sevgili dostlar. Otomatik vitesli araba da var. İlhan anlayamadım hangisi neyi sorduğunu. Otomatik vitesli arabada da ehliyet alabilirsiniz. Ali Molla Molla Ali. I love komutini. I love Ali Molla.

Brutal vokal ses tellerini zorlamadan boğaz kaslarını gevşeterek ve diyaframdan gelen güçlü nefesi kullanarak yapılır. Doğru teknik karın kaslarını devreye sokmak, kontrollü bir şekilde nefes vermek ve ses tellerinin üzerinde kirli bir hava titreşimi yaratmaktan geçer demiş Enter Magazin'de. Kesin bunu yapay zekaya sordum. Yoksa sende bende bu kadar zeka yok bunu yazabilecek.

Chico Acus pedimos. Chico pedimos Acus. Necdet abi dinliyor musun Necdet abi?

Bravo, Chico, bravo, Chico. Selamün aleyküm, kolay gelsin reis demiş Kadir İnanır. Niye Nikinin Kadir İnanır yaptın sen? Efendim, sonlara günaydınlar.

Mimar mühendis Sonur Halil, İdari İlkokulu yanı, mahkeme binası yanı, 6 katlı binada satılık 1 artı 1 daireler ve 2 artı 1 daireler. İkinci projemiz belediye binası yanında 1 artı 1 daireler. Ofisler, dükkanlar 2 artı 1 daireler satılık. Projelerimizde lüks ve kaliteli malzeme kullanılıyor. İlgilenenler bize başvurabilirler. Ödemelerde kolaylık da sağlanıyor diyor. Yeni ev sahibi olmak isteyenlere duyurulur sevgili dostlarım. Sonur Yılların mühendisi biliyorsunuz. Yılların mimarı.

selanikler, brüneliler bittikten sonra bizim gibi balık etliler için bir sabri, çifte tellicik, herhangi gül ali falan da çalarsan makbule geçer demiş Nida. Sabri çifte telli olur. Enis çok fenasın Enis. Enis çok fenasın.

Ya İlkan sanki öyle. Gürkan 4 hafta kaldı. Platya'da İskeçi'de bekliyorum seni. Bir kahve içeriz artık demiş Şakir Hüseyinoğlu. Aa, ben bu sene buradan dönmeyeceğim mi? Ben dikkat ettim burada Kefalonya'da hiç dilenci yok. Ben burada oturup dilenirim programdan sonra. Gül gibi geçirir giderim yaşa giderim burada. De burada tam karşımda bir de ev var terk edilmiş. Olsa olsa yılan vardır, sıçan vardır. Açık olur temizlerim, paklarım. De buracıkta kalırım ne olacak yani. Kimsecik kalmıyor evde. Azıcık çatıştırmak istedik kelimetleri falan kırık bırık ama yok zararı. Yazın yağmurda yağmıyor. İdare ederiz. De burada karşımda kilise de var. Oturur orada da bendil açarım.

Özcan abim. Özkan Mehmet Özcan bugün doğum günün mü? Oğuz bugün babanın doğum günü mü?

Abi radyo terapi sayfası açılmıyor, diğerinden dinliyorum demiş Faik Tuzacı. Ne fark eder ki? Nereden dinledin? Niye açılmıyor radyo terapi sayfası, bende açılıyor ya, veya baksana normal çalıyor ya. Metin Ali kardeşime kocaman günaydınlar. Metin, izne mi geldin askerden? Askerlik nasıl diye soracağım. Nasıl olduğunu bildiğim için askerde misin? Neredesin? Aa, tüfeğini çekmiş de yollamış. Cetriya mı bu? Nasıl tüfek böyle bu? En büyük asker bizim asker. En büyük asker bizim asker, yaşa.

0: Ali kardeşim, bir çifte telli alalım senden. Ama sana özel olsun.
1: Ece Mehmet evet demiş. O zaman babanın doğum günü kutlu olsun. Sağlıklı, huzurlu, mutlu daha nice yıllar olsun inşallah Ecem'im. Hadi bakalım dosya. Evet, G3 Ekbedevsi'deyiz. 10 gün sonra yemin izine geleceğim demiş. Gelmedim demiş. Metin, Ekbedevsi'de radyo mu dinliyorsun be Metin? Çıkmam gerek demiş. Hadi bakalım, sana da kolay gelsin. Hadi bakalım, iyi Ekbedevsi'ler. Hadi bakalım askerler. Hadi asker, en büyük asker bizim asker. Teşekkür ederim şarkılar için demiş Faik Tuzlacı. Ya cahilim, bana yapacaksın demiş. Ya söyledikten sonra hiçbir değeri kalmadı. Bak üzüldüm, çok üzüldüm şimdi. Bak kırılan kalbimin tamirci olamazsın şimdi. Hoppa. Günaydın agam demiş Tolga. Eyla Tolga. Eyla Filemu. Yaşa yaşa yaşa. Sevgili dostlarım. Pembe. Pembe düşler. Pembe düşler. Süsleme alanında uzman Şamçı'da. Ayşe pembe düşler. Her türlü süsleme işleri. Nişan, kına, düğün, bindallılar. İşte yeni doğan bebekler için kapı süsleri, isimli yastıklar. Ne bileyim ben, teyze hala sepetleri, kırk uçurma sepetleri, bekarlığa veda partisi ürünleri pembe düşlerde. Pembe düşler Ayşe. Şapçı'da. Ana yolda Marinaki 4'te sevgili dostlar. Baraka'nın hemen karşısında pembe düşler.

Motoclass'a günaydın. Klas işler, klas motosikletler Motoclass'ta. Harika fiyatlar Motoclass'ta. İkinci el, birinci el motosikletler, elektrikli motosikletler Motoclass'ta. Motoclass, Bozlukepir'de Şapça'ya giden yol üzerinde sevgili dostlarım. Ayrıca Steelbuy, her türlü alet edevat Motoclass'ta. Motoclass, ot biçme makineleri, çim biçme makineleri, ağaç kesme makineleriyle hizmetinizde Motoclass. Osman abi günaydın dedim sana ama duymadın galiba.

0: yapma şimdi. Şimdi deme öyle, üzülüyordum demiş Mike Tuzacı. Niye? Ben üzülünce sen de mi üzülüyorsun? Agam kızan mı uyumadı, gece uykulu gibi geliyor sesin demiş. Tolga. Ne bileyim, sabah karşı birazcık üşümüşüm be Tolga. Metin Ali mola verdik diyor. Metin nereye gitmiştin askere? Unuttum ben. Söylemiştin ama. Lapame. Sevgili dostlar, Rosalin Butik'e günaydınlar. Rosalin Butik. Bu kalemde niye yazmıyor be ya? Rosalin Butik. Espresyonistin yanında Gümülcine de. Şampçı klarnet tamam mı? Şampçı klarnet tamam mı? Devam mı? Nida. Şuradan da şuraya, şuradan da şuraya, şuradan da şuraya, şuradan da şuraya, buradan da buraya, buradan da buraya dokunalım, buradan da buraya dokunalım. Pame ekşek şıklarına, şıklarına pame. Dost sepedim bu. Rosalind'e kalmıştık, unutmadım. Rosalind. Abi elbiseler, kombinler özel günler için farklı renk ve model seçenekleri. Ayrıca çanta ve aksesuarlar kombinler için bulunuyor. Gerekli ceketi, takım elbiseler, pantolon ve gömlek çeşitleri. Ayrıca tesettür giyimde mevcut. Rosalind sevgili dostlarım, Gamze. Rosalindbutik.com'un olarak Instagram'da bulun. Demokrito 1'de Hacı Kozmaz'ın olduğu yerde espresyonistin yanında Rosalind Gamze sizleri bekliyor efendim. Rosalind.
1: Bulgarya. Bulgarya.

0: Londra Kara Toprak dediğimiz yerde Dost Cenaze Hizmetleri ve Malzemeleri, iki dostun açmış oldukları cenaze hizmetleri ve malzemeleri bürosu. Allah gecinden lazım etsin. Gümücüne'de eski Osat Esat Orhan'ın olduğu yerde tam köşede Çukur Kahve'nin karşısında sizlere hizmet veren iki dost, sevgili dostlarım. Korifi. Korifi'de Korifi'ye Faik bile gitmiş. Faik bile Korifi'nin köfteleri gerçekten efsane diyor. Yani Faik bile derken giden herkes, bir kişi de ben Korifi'nin köftelerini beğenmedim diyemez. Çünkü gerçekten güzel. Gerçekten harika köfteler. Ciğer sarmasıyla, salata çeşitleriyle, güveciyle. Faik, güveci nasıl buldun? Korifi, Bulatköy'ün gururu sevgili dostlarım. Perşembe günleri dışında her gün açık. Her gün hizmetinizde Korifi.
1: Ama Bulgar.
0: Hadi be Bulgar. Elektrikçi Osman abi buralarda mı? Elektrikçi Osman abi buralarda mı diyor Erdem Hatip İsmail. Sen buralarda mısın? Sen neredesin? Elektrikçi Osman abi buralarda mı? Oh neyi geliyor? Karaciğere bu karinolar demiş Tanju. Laval böceğim. Çiko. Sana dayı geleyim mi?

0: Çok güzel, çok beğendim diyor. Mehmet'in köfteleri mi, Korifi'ninkileri mi? Vuno'nunkileri mi, Korifi'ninkileri mi? Agam ya, müziğin sesi yüksek ya da mikrofonun sesini açmak lazım demiş Tolga. Bu müziğin sesi yüksek Tolga. Şimdi nasıl böyle ayarlayabiliyorum değil mi? Şimdi 1-2-1-2-1-2-1-2-1-2.
1: Mani bastı Bulgarlar.
0: Bak bütün kokinolara gidiyor burada bu şeyde, bu müzikte. Biraz bunu kısalım. Şimdi nasıl, şimdi nasıl? Böyle konuşurken hella. Hella chico. İşi işi klarinolar hella. Günaydın Gürkan'cığım. Master Travel'dan iyi yayınlar. Herkese hayırlı sabahlar. Şahane bir Ege turundan sonra büro işlerine devam. Selanik İstanbul Sofya Havalimanı transferlerini gerçekleştireceğimiz iki lüks aracımız artık halkımızın hizmetinde. Yunan adalarına uçak, tatil paketleri, turlar, Yunan adalarına lüks gemilerle kruvaziyerler. Ege ve Akdeniz'de, Yunanistan ve Türkiye'de binlerce sahil otel seçenekleri, araç kiralama hizmetleri, İskeçe Gümüşcüne Caddesi'nde Master Travel'da. Cengiz, numarayı da yazsana. Dün sizin gününüzdü ama sen burada değildin, turdaydın siz dün herhalde. Cengiz, burada Argostoli'de o kadar büyük gemiler geliyor ki, dün yine iki tane kocaman kruvaziyeropulyo vardı. Ama nasıl büyük, bir de ona yukarıdan baktığınızda böyle, şimdi ben bu Rasata köyünden biz inerken aşağı doğru tam denizi yukarıdan görüyoruz. O kruvaziyer gemisi böyle denizde apartman gibi duruyor, yemin ederim. İsteyene Master Travel'ın telefon numarasını da verebilirim. Bir de Master Travel Gümüşcüne Caddesi. Kaç numarada? Gümüşcüne Caddesi'nin Yunancası neydi? Bak onu ben de unuttum.
1: Bami.
0: O Gümüşcüne'deki yeni yol gibi. Yeni yolda herkes yeni yol diyor. Doğru, adını bilen az kişi var. Çok güzel. Bir de oranın sahibi arabayı burada bırak, gel sonra al dedi. Sağ olsun demiş Faik Tuzlacı. Sen dedin mi ama ben Gürkan'dan duydum da geldim falan filan diye. Canım nasıl aynı? Böyle kısınca benim sesim iyi gelmiyor mu? Baksana hiç müzik yok ha şu anda. Tolga nasıl aynı?
1: Yeradım.
0: Panagi Çaldari. Panagi Çaldari Gümüşcüne Caddesi. Sarıoğlu Center'ın karşısında meydana 20 metre. Hafta aynı. Master Travel. Master Travel. Bir de bu kruvaziyer gemilerinden turistler indi mi anacığım, karınca gibi iniyorlar. Karıncalar yuvalarından nasıl çıkışır öyle çıkışıyorlar. Orada haydi bırak. Tabii esnaf bayram ediyor.
1: İlker'den para yasına. İlker'in

0: Şimdi biraz müziğin kısmını, sesini kısalım. Biraz daha kısalım. Şimdi nasıl Tolga'cığım? İyi mi şimdi? Ses 1-2-1-2-1-2. Ses 1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2. 1-2-1-2 ha.
1: Pametum verleki.
0: Ela tum verleki pamere. Tora kala yine to level. Level, level, level. Eyla. Şimdi tabii biraz ince ayar gerekiyor azıcık yapmak. Ha?

Tamam, şimdi ince ayarları yaptık. Ne için ince ayar lazım gene demiş Oğuz Mehmet ya. Babana sen hediye aldın mı? He? Sen babana hediye aldın mı bugün doğum günü be Oğuz Bey? Tolga arkadaş, biz Şener'e uğrasın, bence ses güzel, sesi net geliyor demiş Cahit Bölükbaşı. Yok yok, haklı ama bak şimdi düzelttim, şimdi sesle müzik aynı seviyeye geldi. Benim de kulağıma çok fazla geldi bu klarinolar bugün. Resmen kulağımı tırmalıyor.

0: Cahit şimdi yazdın da canım balık istedi. Vallahi billahi balık istedi canım. Sevgili dostlarım, mermer deyince, mermerci deyince aklınıza gelsin, aklınızda bulunsun. Her türlü mermer işleri. Toptan ve perakende satışlar. Mermer deyince, mermerci deyince kim geliyor aklınıza? Coşkun Etme ekibi geliyor. Yılların tecrübesiyle babadan oğula geçen meslek. Mermerci Coşkun Etme ekibi Surköy'den Kozlardere'ye giderken dereyi geçer geçmez hemen sağ tarafta hizmetinizde. Mermer işlerinin dışında mozaik mermer işleri yapıyorlar evlerinize. Rengi bozulan, sararan, çatlayan, çat diye çatlayan mermerleri değiştiriyorlar. Her türlü hizmeti veriyorlar sevgili dostlar. Çiko, hatunlar nasıl? Biz de gelelim mi oraya diyor. Sen hatunlar için mi gidiyorsun bir yere?
1: Kaynatasına şaban.
0: Yani senin tatilden beklentin nedir? Şitandan oynanır şaban, şitandan şaban. Bu yalnız bizim Çiko değil, bu mesaj hattına yazan Çiko. Ç-H-İ-C-O, Çiço, Çiço bu. Nurkan'ım, dün bir oyuncu vefat etmiş. 35 yaşında kalp krizinden ünlülerde çok ani ölümler oluyor. Normal insanlarda da mutlaka oluyor ama bu artık sanki normal değil, ama neyse her türlü konuşuluyor. Biz bir aşı, biri geçirilen Covid, kime inanacağız demiş Entel Magan'da. Ben o kızın başka filmde de oynardı o. O kızcağız 35 yaşındaymış, daha çok gençmiş. Okudum. Hepimiz gibi gördük sosyal medyada. Hayat böyle bir şey. O yüzden anı yaşamak lazım, günü yaşamak lazım sevgili dostlarım. Aldım vallahi demiş Oğuz. Ne hediye aldın be? Söyle bakayım, kimseye söylemeyeceğim. Selanik'ten otobüse Pira Limanı'na transfer. Kuşadası, Sandorini, Mikonos, Rodos, Milos, Girit 7 günlük İdilyako Egeo Kruaziyara tam pansiyon 600 eurodan başlayan fiyatlar Temmuz Ağustos'da 799 oluyor demiş Cengiz. Kısacası aradığınız her türlü tatil paketlerini bulabiliyorsunuz Master Travel'dan sevgili dostlar. Bölükbaşı Devletoğlu'na demiş Tolga. Snow çal kulağın tırmalanmasın demiş Faik Tuzacı. Oğuz'un amcasına da şaba. Çok ses vardı klarinolarda, evet demiş Tanju. Şimdi ayarlandı değil mi? Hatta biraz daha bile kısabiliriz. Oğuz'un okudum. Erol nasılsın, Erol nasılsın? Kalimero Gürkan abi demiş Kalimero. Geldiğimde geleceğim, pişiresin bana bir balıcık mangalda, tamam mı? Tabi sponsor olursanız, olmazsanız olmazsanız sizin önünüzden geçip size bakmayacağım. Bir de böyle saçımı sallayacağım. Yan yan bakacağım. Sizin önünüzden geçip.

Ama kopil. Kopil ne demek? Terliye misin, terliye misin? Her yerin terliye mi? Kopil argoda Rumence'den eskimiştir. Müslüman olmayan azınlık çocuğu ya da gencine kopil denilmiş. Bak vallahi bilmiyordum. Bizimkiler çok kopanık kullanır onu. Nasıl kopil derler. Müslüman olmayan azınlık çocuğu ya da genci. Tam sana göre Erdem. Nasıl kopil? Bak bilmişim de söylemişim.

Hayır hayır hayır. Önce bunu, önce bunu. Haydi. El apame, el apame. Oğuz'un amcasına da şaban demiş Tanju Halil İbrahim. Ben pası çıkardım. Gol atmadı Fikret abiden. Gol atmak Fikret abiden demiş. Cahit Bölükbaşı. Ha, konuştunuz mu Fikret abine? Tamam. Yarın başlıyorsun galiba demiş Erol. Evet, yarın başlıyorum. Evrensel. Mermercinin adı Evrensel mi?

Evrensel mermencilik. Yaşa be Erol be. Sen cumartesi günü mangal yaptın mı şeye? İlhan solisti. He? Günaydınlar Gökhan'ım, hoş geldin. Frankfurt'a sevgiler, saygılar.

0: arasında acaba?
1: Erdal Hasan, Hasan Şerif Ali Kahveci, Alev Hasan, Emin Ferrioğlu, Sevim Boğar, Ayla Mehmet, Sevim Boğarsi, Turgut Kurt, Metin Koçakoğlu, Salih Mustafa, Mela Kocahanım ablam, Mehmet Hüseyin abim, Sofia Dondullu, Ercan Durali, Nafia Hanım ablam, Selçuk Bekir, günaydınlar. Festival olduğu için İlhan abim iptal etti diyor Erol Mehmet.
0: Hayırlı olsun. Osman Taşan.
1: Aa, oranın patronunu tanıyorum ben. Patronu için mi oranın sahibi? Tabii her zaman söz hakkı bayanlarda oluyor.

Ve sevgili dostlarım, çok güzel bir eğlence var. Kız kıza, diz dize, bayan bayana eğlence için seçebilirsiniz. Ben sana yandım züftü, hani hele yandım züftü. Orkestra ekstra çalacak. Biz bize kız kıza maraba yaza. Estizan Esma ve Nurgül Postidonyo'da düzenliyorlar. Biletleri önceden almanız lazım ki ne kadar yemek çıkacağı hesaplanabilsin diye, bu çok önemli. Kapıda bilet satışı olmayacak. Biletleri önceden alın. Hiçbir şey için olmasa bile orkestra grup ekstra için ve o muhteşem Gemisto biftek için değer. Dolgulu biftek, salatalar, mezeler, alkolsüz içecekler. 26 Haziran'da Postidonyo'da sponsorlar eşliğinde sürpriz hediye çekilişleri de olacak sevgili dostlarım. Ve yemekten sonra kahvede ikramları olacak. Nurgül'e sordum ne kadar bilet satıldı diye, yazmadı. Peças Ladima Nurgül, Tuzcuköy S Design Esma, IM Butik, Bidik Club Ayşe, Trakya Mobilya Ferişte'den alabilirsiniz biletleri sevgili dostlar. Ha, babası emekliye çıktı, kızı devraldı işleri. Tamam, anladım. Anladım. Dayandım, dayandım. Yeter artık oyun havası, oynamaktan işleyemeyiz demiş Ahmet Osman. Sen bugün Germanas'ta değil misin be? Bu senin evin mi? Aa, ne güzel yapıyorsun evini, vay vay vay vay vay. Senin evin mi bu? Güvendim. Mehmet Kara kardeş, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Bastia Ali bir YouTube linki göndermiş, bu yapay zeka. Yapay zeka şarkıları çalmıyorum. Çalmamaya gayret gösteriyorum. Gürkan abi, bize roman havası vursunlar, biz havası vursunları çalabilir misin demiş NBA Sevgin. Nasıl vursunlar? Hakikaten bilmiyorum. Sefer Sakin, tatil sende, şöyle sende, para sende, bizde ne var demiş Sefer Sakin.

Size bir şey söyleyeyim mi? Sağlığınız varsa her şeyiniz var demek. Bak bu çok klasik bir şey ama. Hop hop hop hop hop hop. Ölen ben, ölen ben, ölen ben demiş Chico. Ölmeyesen öyle, ölmesen yaşa sen, yaşa sen, yaşa sen Chico. Daha seni evlendireceğiz biz be kardeşim. Dur bakalım. Ölen ben, ölen ben. Kurban olamazdım da ki.

Ama şarkı bitmiş ya. Ölen ben, ölen ben, kurban olam ağzındaki dile ben, gelin dile ben. Ölen ben, ölen ben, kurban olam ağzındaki dile ben, gelin dile ben. Ölen ben, ölen ben, kurban olam ağzındaki tıngır tıngır bu sesleri niye kapatamıyorum ben bir an? Sözde kapattım ama bu sesleri kaç tane bir şey birden açık bayağı? Kaç tane Ivaça birden açık. Oh, oh, oh. Bir de bana TikTok'tan yayın yap diyorsunuz. Ben bunları göremiyorum. Bunları yetişemiyorum da.

Ne diyorsun Gökhan, seni de anlamıyorum. Ne diyorsun Gökhan, seni de anlamıyorum. Fenişte günaydınlar. Trakya Mobilya günaydınlar, günaydınlar. Efendim, biletleri, Nurgüller'in eğlencesinin biletlerini Trakya Mobilya'dan da alabilirsiniz. Hüseyin abicim günaydınlar. Kiryakostandia Kalimera. Kuruyemişler. Çıtır çıtır kavrulmuş tazecik leblebiler, fındıklar, fıstıklar. Efendim, sucuk lokumlar. Kiryakostandia'nın kendi elleriyle yapmış olduğu reçeller, muhteşem reçeller. Ev yapımı glikatlı kutalyo ve taşuz cevizi de çok güzel. Mutlaka deneyin taşuz cevizini. Size şiddetle tavsiye ediyorum bu cevizi sevgili dostlar. Ceviz tatlısını, cevizini değil. Ve Hüseyin abinin kendi yapmış olduğu tayinler tabii ki sevgili dostlarım. Altan Çukur Kahve'nin bitişinde. Altan harika fiyatlarla hizmet veriyor. Hüseyin, bugün ben niye Hüseyin'i unuttum ben? Kayıkçı Hüseyin beni dinliyor mu, unutmuşum seni, neyse. Şimdi gördüm. Listeye yazmayı unutmuşum, şimdi kontrol ettim. Efendim... Altan elektrik deyince, elektrikçi deyince evinizde gelsin, iş yerinizin, bir daha kontrol ettim. Efendim, Altan elektrik deyince, elektrikçi deyince evinizde gelsin.

tarafta benzincinin yanında İlhan'a selam söyle köprünün üstü bitene kadar Kuruçay Köprü'nün bacaklarını eskitti. Süresin uzun boylu 1.59 santim patronuna en son 2004 Eylül'de açılacağı köprü Paratasi alanında Alman'ın da bilmem neyini çıkardılar. Kahve saati değil çalışsınlar biraz demiş Nida. Vallahi yalan da söylememiş. Günaydın Gürkan kardeş. Dosya demiş Ertan Sakallı. Ertan'a şaba. Ekrem'e şaba. Erkan'a şaba. Kopiler demek şaba. Ya. Gökhan yık kafanı. Gökhan yık kafanı. Geleceksin mi kahve içme demiş Ahmet. Geleceğim. Geleceğim kahve içme. Sen balayına nereye gideceksin? Balayına putapas. Ne zaman senin düğün be? Senin nişan oldun mu?

Vay neler dönmüş, vay neler dönmüş, vay neler dönmüş. Vay neler dönmüş. Efendim. Eğer bana biraz olsun yani inanıyorsanız, güveniyorsanız size bir şey söyleyeceğim. Bu Nurgüler'in yaptığı eğlenceyle ilgili. Posidonio bölgemizin en güzel düğün salonlarından bir tanesi. Bakın benim Posidonio ile ilgili hiçbir çıkarım yok. Ben Posidonio'yu sponsor almadım. Yıllar önce görüşmeye gitmiştim onlarla. Sponsor olmadılar. Gel geçmeş dediler. Bir şeyler oldu. Ben geçmedim. Orada bizim sahipleri şehri kalıyor. Hemitli'de kalıyor. Diomedia'da. Bir şeyler oldu. Olmadılar sponsor. Fakat doğruyu söylemek gerekir. Benim gittiğim düğün salonları, yemekli düğünlere gittiğim salonlar arasında en iyi mutfağa sahip salonlardan bir tanesi Posidonio. Bak bu konuda bana güvenin. Göreceksiniz, gideceksiniz. Sevgili hanımlar, sevgili bayanlar. Ben birçok tavernada biftek yedim. İçi dolgulu biftekten bahsediyorum. İşte onun adı ne Nurgül? Fakat Posidonio'nun aşçısını tebrik ederim. Bizim ağzımızdan bizim insanımızmış. İskeçeliymiş galiba kendisi. Posidonio'nun yemekleri gerçekten çok güzel. Sadık'ın nişanına gitmiştik. Orada da kuzu eti çıkmıştı. Ben hayret etmiştim. O kadar insana, çünkü çok kalabalıktı. Sadık

kızının nişanını. O zaman bile isteyene bir sürü şey vardı, seçenek vardı ama kuzu eti bile sıcacık geldi. Yani bunu yapmak, bunu başarmak öyle her yiğidin harcı değildir. Yiğidi öldür ama hakkını ver diyeceksiniz. O yüzden salon ortam olarak da mükemmel. Ha, her salona, hangi salona çok insan tıkarsanız tabii ki tıkabası olur. Onun bir tadı kalmaz ama. Mesela yılbaşında Melisa'nın eğlencelerine gidiyoruz. Onların da yemekleri çok güzel. O zaten köfteler mükemmel, şeyden bahsediyorum. Dendraki'den bahsediyorum. Onlar zaten o işi biliyorlar. Ama Gemisto Bifteki dersin dediğinizde Posidonio'nun o Gemisto Biftekisini başka hiçbir yerde bak tavernalarda bile yiyemezsiniz. Yani hakikaten öyle ama. Deneyin, bana hak vereceksiniz. Ekim'de düğün var. Hey, bir seneden fazla nişanlıyım ben demiş Ahmet. Bari çikolata çikita çiki çiki çikita. Beni çağıracaksın düğüne be. Nerede yapacaksın düğünü? Bana şaba yok mu diyor Ahmet. Just Green şaba. Just Green. Ekosert sertifikalı ürünler Just Green'de sevgili dostlarım. Çamaşır, bulaşık makinesi, bulaşık yıkamak için deterjanlar. Yakında bulaşık makinesi deterjanı da gelecek. Renkliler ve beyazlar için deterjanlar, bebekler için deterjanlar, bebek biberon temizleyiciler, %100 ekosert sertifikalı yani biyolojik ürünler, yani sağlığınıza zarar vermeyen temizleyiciler bunlar. Ben evde denedim, çok beğendim. Sizler de deneyin, sizler de beğeneceksiniz. Ben bir de şöyle yapıyorum. Bak uzun zamandan beri bunu kardeşimden öğrendim. Efendim hem çamaşır makinesi yıkarken hem de yumuşatıcı gözüne birazcık beyaz sirke koyuyorum. O zaman çamaşırlarınızın çok daha yumuşak ve tertemiz olduğunu göreceksiniz. Bu da benden size bir tüy olsun. Düğün Posidonio'da. Lira az çalsın, çağıracağım demiş. Çağıracağım demiş Ahmet Osman. Lira mi daha asamam. Lira külçe sadece çikoya asacağım. Külçe altın sözüm var çikoya. Başka kimseye bir şeycik asamam. İstersen sana lira görümünde içinde çikolata var hani çikolata. Hah, öyle bir zamazingo asarım. Gel daha girmezden önce yersin. €20 için caba gelme demiş Ahmet. Düğün yemekli mi? He? Düğün yemeksizse €5 için de gelmem zaten. Ne yapayım ben pasta portakalı?

0: Sünnet düğünümde asacaksın dedin. Unutma demiş Danju.
1: Ceylan ben paraya sulaşıyorum.
0: Niye sen sünnet olmadın be? Niye olmadın sen sünnet be? Terlemeye başladım. Havada nasıl güneşli. Cam da açık, hiç bir tane kara sinek yok. Malla bile helal olsun. Bu ormanlık yerde kara sinek olmaması ilginç. Ama asacağım desene. Hem de en büyük lirası 200 Türk lirası demiş Ümit Şaban. Morum sekrata. Asacağım ben 200 Türk lirası asacağım sana. Efendim düğünü nasıl olduğu önemli değil. Düğündeki dostluğunuz, arkadaşınız önemli. Yemekli yemeksiz olduğu önemli değil. Şimdi azınlık insanımızın durumu belli, her şeyi belli. Yemekli düğün yapmak yerine, aslında bir şey söyleyeyim mi size? Düğüne masraf yapmak yerine toplayın sevdiğiniz birkaç kişiyi, işte ne bileyim ben 50 kişi, 100 kişiyi. Güzelce böyle şöyle bir yemekli bir tavernada falan bir şey yapın. Yani düğüne de o kadar masraf yapmayın derim ben. Şöyle düşünüyorsanız düğüne vereceğimiz parayı takıdan çıkaracağız diye, o da bir düşünce. Yani bilemem yani. O sizin bileceğiniz şey. Efendim çok teşekkür ediyorum programa yaptığı katkılardan dolayı Ayşe ablaya. 1984 yılından beri hizmet veriyor. Süsleme alanında, Kanari'de, Hüseyin abinin olduğu yerde, Konstantin'in olduğu yerde, Ayşe Mertoğlu hizmetinizde. Ayşe Mertoğlu uzun yılların tecrübesiyle süslemecilik alanında ben de varım. Dükkan köşe esnaf Ayşe fark yaratıyorum diyor. Deva. İki tane kız kardeş. Bu işi iyi yapıyorlar, güzel yapıyorlar. Vatandaşa hizmet bürosu diyelim. Her türlü sigortalarla çalışıyorlar sevgili dostlarım. Esneki gibi, Allianz gibi büyük sigortalarla. Araç açma kapama işlemleri, özel elektrik anlaşmaları, hızlı ve güvenilir ödeme noktası. KIA gibi devlet destekli yardımlara başvurular yapılıyor. Araç devir işlemleri de yapıyorlar. Papazima 37 Şapçı Espresyonist'in yanında Deva Danışmanlık ve Sigorta Bürosu. Sonnur Halil, mimar mühendis, İdadiye İlkokulu yanı mahkeme binası yanı 6 katlı binada satılık 1+1 daireler ve 2+1 daireler. İkinci projeleri belediye binası yanında 1+1 daireler, ofisler, dükkanlar 2+1 daireler satılık. Projelerimizde lüks ve kaliteli malzeme kullanılıyor. İlgilenenler bize başvurabilirler, ödemelerde kolaylık da sağlıyoruz diyor. Sonnur'u zaten herkes biliyor. Sonnur'u bilmeyen yok sevgili dostlarım. Gümüşüne de. Biz de havada keyfimiz de bulutlu senden ötürü. Biz de havada keyfimiz de bulutlu senden ötürü diyor Alimoğlu. Niye be? Rabbi benden niye ötürü? Niye hava bulutlu mu? Gümüşüne de. Bak asmalarda üzüm var. Tam karşımda asma var. Burada çok asma var. Çok üzüm var. Herhalde burası hafif yüksek bir yer. Bu mevsimde bir de deniz rüzgarı alınca çok güzel üzümler olur burada. Ama üzüm zamanı gelmek lazım. Şu anda üzümler küçücük. Ve çok güzel bahçede 4-5 tane limon ağacı var. Hepsi dökülüyor. Bir sürü limon var üstünde. Ve kocaman, çok eski, yaşlı zeytin ağaçları var.

Özhan Mehmet Özcan Yastıköy Yalanca yolunda. İnşaat panellerinde Yunanistan çapında en uygun fiyatlar bizde diyorlar sevgili dostlarım. Gidin gezin görün. Bu panellerle yapmış oldukları konteyner evleri yakından görün. Özcan abinin doğum günü tekrar kutlu olsun. Daha nice mutlu, huzurlu, güzel yılları olsun inşallah. Özkom Mehmet Özcan. Özkom Mehmet Özcan. Happy birthday to you. Happy birthday to you.

Hayır, bir aplikasyonu hazır etmeden neden reklamını yaparlar anlayamıyorum. Alfabank yeni aplikasyon hazırlamış. Bana e-mail geldi, indirdim. Aplikasyondan bir şey göremiyorsunuz. Birçok şeyi eksik. Eksik aplikasyonu niye hazırlarsın da reklamını yaparsın, onu da anlamış değilim. E-Banking aplikasyonu, yeni E-Banking.

Selam Gürkan kardeş. Şimdi bakın bana böyle şeyler yazmayın. Kiminle dinlediğinizi falan sonra bana mesaj gönderiyorlar. Diyorlar ki biz öyle değiliz, böyle değiliz. Bana gerçek profilden yazarsanız bu mesajlarınızı okuyabilirim. Mervan Kara nasılsın Gürkan kardeşim, iyi tatiller dilerim demiş. Gürkan'ın bir Aksanç'ta influencer var, hani Gümüncüne'yi tanıtan reisler yapıyor, reisler yapıyor. O da senin Elif'e diyete gitmiş diyor. Niye, yerli influencer mı o? Yani yerli bizim buralı mı o? Bana Instagram, Facebook profilinizden yazdın. Sizin mesajlarınızı aktarayım ki onlarda da bir problem. Çünkü yıllardır radyolardayız, çok böyle sorunlar yaşıyoruz. Geçen de öyle birisi birisine bir şey yazmıştı. Bana giriştiler. Dediler ki biz öyle bir tane çocuk, bir kıza öyle seviyorum böyle seviyorum diyordu. Kız nişanlı mıymış neymiş bir şeyler işte. Yani olan bana oluyor sonra. Bir de sahte profillerle yazıyorsunuz Instagram'dan, Facebook'tan. Vallahi billahi sizi bak. Sizi ne yaparım o zaman, acemiydim, sesimi çıkaramazdım. Hatırlıyorum Covid'liydim, hastaydım, aradılar gece beni, bütün sinirlerimi bozdular. Tansiyonlarım indi çıktı. Bana bağırıyorlar, kızlara istek yayıyor. Ne bileyim ben, herkes bir şey yazıyor. Bana bakın. Ayağınızı denk alın vallahi bile. Ayağınıza sıktırırım o zaman, acemiydim. Vallahi bile topunuza sıktırırım, aşil tendonunuzdan vurdururum sizi. Aşil tendon vurdururum sizi vallahi, aşil tendondan. Biz balık yemek için Gökmen'e çok gidiyoruz. Çünkü orası bizim mekan değil mi kızlanlar? Değil mi Tayfunlar, Mayfunlar, Oğuzlar, Moğuzlar, şunlar bunlar. Bir tek Karaçanlar kızlanlarını götüremedim oraya. Vallahi billahi. Bir de geçen gün Özkan et yiyelim dedi. Balık yemeyelim dedi. Ondan sonra çok güzel et, balıklar, harika kalamar. Hele hele tereyağlı kalamar muhteşem oluyor. Sarımsakla sarımsak sevmem demeyin, bunu seveceksiniz. Bu çok değişik bir lezzet. Bak İlhan da biliyor orayı. İlhanlarla da gittik kaç defa. Çok güzel, çok süper lezzetler. Süper fiyatlar. İhtiyopolio, psitopolio, bistoniza. Sizleri bekliyor efendim. Yastıköy'de Anayolu'nun üzerinde. Aman yolla, Üsküdar'a yolla. Haydi. Parakolosiste, Aftitin, Historia, Tukuriste, Cemile, Halisto, Instagram, Prin, Eksafanisti diyor. Cemile Halil mi gitmiş şeye?

11 bin takipçisi var. Benim 5 bin kusur takibim var. Hiç influencerlık yapmayan. Bak ben size kefalanıyordan influencerlık yapayım diye. Nasıl takipçi sayım artacak görün bak.

sesli okuma. Gelince bir garida saganak ısmarlarsın demiş Gürdal. Aşk olsun Gürdal'ım, yani aşk olsun. Paranın lafı mı olur? Ne oldu ya dışarıda? Sabahın gerisinden beri odun kesiyorlar. Ne yapıyorlar? Bir de makine vırrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
vırırırın, vırırırın. Bak. Bak. Niye böyle? Makine tam gaz yani bir basıyor bir salıyor. Vırırırın, vırırırın, vırırırın, vırırırın, vırırırın yaptırıyorlar. Vırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırırır
tanesi bu. Έχουμε και ώρες κοινής ησυχίας να πούμε. Saat 7'den beri arayacağım Hekato'yu. Bak burada emergency number'lar var. Telefonu ek taktis anangis emergency telefons. 122 European Emergency Service Line. Hekato. Hellenic Public Number. Arismos Hellenicis Astinomias. 199 itfaiye. Medical Emergency Service ECAV. 166. Hellenic Cast. Hellenic Coast Quest Number. Arismos Limonikos Somatos 108. Ne yapayım Limonikos Somatos yarayıp da ben National Child Protection Line. Çocuk koruma hattı 1056 1056. Argostoli Hospital. Free Wi-Fi. Wi-Fi. Nereden geldim ben buraya? Ben niye aktarıyorum bunları size ben? Onu da unuttum şimdi. Ay çok sıcak. Ha, odun kesme makinesinden nereye geldim? Arayacağım. Ekato'yu arayacağım. Polisleri arayacağım. 112 Limoniko'yu arayacağım. Ot keserler be. Hartokoptik olan demiş. İyi de sabahtan beri ne otu kesti bunlar böyle bayağı? Doğru, ot kesebilirler çünkü o kadar ağaç. Zaten ağaç kesmek yasak. O kadar ağacı niye kestinler? Kim nasıl yılanlar sardı bütün bahçeyi? De burada ön bahçe. Burada bir patikacık var. Böyle üzümlerin şeyi arasına giriyorsun şeylerin. Salkımlar, çok asmalar var. Dün girmen korktum. Dedim yılanlar yır burada beni dedim. Doğru. Ahmet hortokoptik olan ot kesiyorlar herhalde. Sen ke falan ya da ne story koyacaksın? Ne story koyacaksın? Koysan hangi bir dut ağacı koyacaksın demiş Mayank Tosacı. Bugün göreceksin storyleri sana atacağım özelden. Horta sakovi o hiksila leyi o tanju diye nere file? Dur bakayım. Bak. Vırırın. Vırırın. Vırırın. Aptoproyu. Aptoproyu. Kovi Aptoproyu kovi ta. Hort sesli okuma, bugün yağmur yağacak diyor bir dinleyicim. Nereye yağacak, benim bulunduğum yere mi? Güreğim var Recep İvedik gibi. Yağmur yağsa da, çamur yağsa da ben bugün dur hangi plaja gideceğimi de söyleyeyim size. Sıraya koydum gideceğim plajları. Yanadolu'ya şey uygulaması nerede? Şey uygulaması. Tinder nerede? Grindr nerede? O uygulamalardan bakayım nereye gideceğimi. Ben uygulamadan adını da unuttum. Allah'ım ya Rabbim sen ya. TripAdvisor efendim, bugün Andisamoz'a gidiyorum. Andisamoz Beach. Durun bakayım bir bulunduğum yere kaç kilometre hemen çıkarayım. Andisamoz 3742 yorum yapılmış. Andisamoz'a o kadar geldim. Kefalanıyor, hiç Andisamoz'a gitmedim. Çok da güzel bir yer gibi görünüyor. Efendim Andisamoz'da taverna da var. Organomeni Paralia da var. Hepsi var. Tüm seçeneklere göz atın. Efendim nasıl gideceğim Sami bölgesinde? Bizim buraya taş çatlasın 30-35 dakika falandır. Yani Andisamoz Beach. Yakında seyahat yorum. Nasıl gideceğim, nasıl tıklıyorum ben üstüne? Ha dur, burada var. Efendim
Amazon'da, Firefox'ta, aç, Chrome'da bul. Neyse. Şimdi ondan mı uğraşacağım, bir sürü sponsorum varken. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Kapıdan çık olan Veysel duracak. Ama kardeşim, kapıyı bizim bu teler gibi yapmayasınız. Benim kaldığım evin önü bütün alüminyum duvarlar, çitler çevrildi. Otomatik kapılar, mapılar, arkası açık. Ayşe, arka tarafa gidelim dedik. Baktım orada teler güleri adam takıştırmış birbirine. Yapsan üfürsen teler gü açılacak. Arkadan giren girer. Arkadan kim isterse girecek. Sizin kapılarda öyle olmasın. Chico. Ella Chico Pame. Hazır mısınız? Kireççilerdeki eğlenceye hazır mısınız? Gürkan Nesinoğlu ana sponsor olacak Radio City. Kireççiler açık hava konseri. Ana grup orijinal ton. Makaram sarı bağlar, loy kız gelin, kız göl söyler, gelin ağlar. Ana grup orijinal ton, DJ Zeynep. Efendim, ön satış 8 euro, kapıda 10 euroya alıyorsunuz bileti. Kireççiler açık hava konseri. 26-2026, saat 7.30'dan itibaren. Saat 7.30'dan itibaren çıkın çıkın gidin, çok eğleneceksiniz. Kireççiler çok güzel bir köy. Hayır maalesef de. Deli misin Bayıkan? Bir şey der miyim ben? Sen bana söylemekle büyük hata ettin ama her neyse. Hayır be. Ben bir sataşırsam onlara, o zaman görsen. Sihirli. Ela. Pame Christa. Hep aynı yılanı yollayıp durma bana Faik. Hep aynı yılanı yolluyorsun bana. Dikkat et sokmasınlar demiş Ahmet. Yılanlar mı? Yılandan korkmuyorum. Yalandan korkmam, yılandan korktuğum kadar. Yalandan korkmuyorum. Bana ne be senin bulunduğun yerden. Ben buraya yağacak diye mutluyum demiş bir dinleyicim. Bugün Gümrüğe yağmur yağacakmış. Benim bildiğim açık hava konserleri bedava. Bu neden parayla? Bir de DJ var. Açıklık getirir misin demiş Gürdan Salih. Açıklığı ben getiremem. Açıklığı Chico getirsin. Chico. Açıklığı getirir misin? Açıklığı getir Chico'cum.

İki tane dostun açmış oldukları cenaze hizmetleri ve malzemeleri bürosun. İki dost sevgili dostlar. Çukur Kahve'nin karşısında hizmetinizde. Cenaze hizmetleri ve malzemeleri bürosu Eski Esat Orhan'ın olduğu yerde. Son durak Kara Toprak dediğimiz yerde her türlü cenaze hizmeti, cenaze malzemesiyle hizmetinizde. Ve HS Cars Araba Kiralama Şirketi. Kiralık arabalar, kiralık minibüs var, şoförüyle beraber kiralayın. Fikret abi, sen o minibüsün şoförü müsün? HS Cars Yastıköy'de. HS Cars efendim ikinci el arabada da hizmet veriyor. İstediğiniz ikinci el arabayı da yurt dışından gümrük işlemlerini de hallederek getirtebiliyor sevgili dostlarım. Boyacı Eray Harbaz ve ekibine çok teşekkür ederim. Her türlü boya işleri, her türlü badana işleri. Boyacı Eray Harbaz ve ekibi o işi iyi yapan, güzel yapan insanlardan bir tanesi, boyacılardan bir tanesi. Eray Harbaz Yalımlı'da ama bir telefon kadar uzağımızda, ekibiyle beraber gelsin evinizi boyasın. Benden telefonu isteyebilirsiniz. Ve satılık bir site var sevgili dostlarım. Satılık bir site reklamımız var.

neyi nereden arayacağım, bulacağım bilemiyorum. Bilgisayar yeni olduğu için. Just Green burada. Site nerede? Onu da bulacağım, aktaracağım sizlere. e-tinotrofia.gr sitesi satılık. e-tinotrofia.gr sitesi Devren satılık. Çalışır durumda, Google görünürlüğü yüksek, Google puanları yüksek. Sitenin gelirini, giderini, her şeyini anlatabilirler sizlere. Bu zaten bu konuda, bu alanda yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için kaçınılmaz bir fırsat sevgili dostlar. Bilinen, tanınan bir site. e-tinotrofia.gr sitesine girin. Hayvancılık alanında, pet alanında hizmet veren bir site bu. Belekte internet sitesi. Girin, görün, anlaşın. Orada telefon numaraları var. Telefon numaralarıyla onlara ulaşın ve size gereken bilgiyi versinler sevgili dostlar. Kireççiler takımına destek amaçlı düzenlenen bir organizasyon bu. O yüzden kireççiler takımına destek amaçlı düzenlendiği için girişi de parayla yaptık diyor Çiko. Ayrıca oraya gelecek olan, kurulacak olan ses sistemi var. Ben konuştum arkadaşlarla, o sistemine verilecek para var. Orkestranın parası var. DJ'in parası var. İşte masraflar var. Ve takıma da bir destek için yapılıyor. Kireçler takımına bu eğlence. Sevgili dostlarım. O yüzden bir de Kireçlere gitmeye de değer. Çok güzel bir köy Kireçlere. Tavsiye ederim bilmeyenler, gümülcenler. Kireçlere bir gitsinler bak. Çok hoşunuza gidecek. Çok seveceksiniz. Ambrosia Trans. Efendim herhangi bir Avrupa ülkesinden Yunanistan'a, Yunanistan'dan herhangi bir Avrupa ülkesine taşımacılık yapıyor. İstediğinizi taşıyor. Araba olsun, koltuk olsun, ev olsun, işte ev eşyası olsun, ne olursa olsun hepsini taşıyor. Ambrosia Trans. Ambrosia Trans'a çok teşekkür ederim. Hatice abla hoş geldin. Günaydın diyelim. Gürkan günaydını geçtik. Tatildeymişsin. İyi tatiller dilerim demiş. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Su kaç derece demiş Sefer. Ölçmedim dereceyi. Daha hiç koymadım suya. Bugün sokacağım dereceyi. Su dereceyle gideceğim. Yazacağım sana kaç derece diye. İyi yayınlar diliyoruz demiş. Efendim Nergis Deli. Çok teşekkür ederim. Ben gittiğim her yere derecemle gidiyorum zaten. Derecesiz olmaz. Bir derecem, bir de tansiyon aletimle beraber gidiyor. Tansiyon aletim, şeker haplarım, kalp haplarım, tansiyon haplarım, romatizma haplarım, kolesterol haplarım, çanta dolusu haplan gideyim. Ne yapacaksın işte yaşlılık, ne yapacaksın, ne yapacaksın, yaşlılık da zor, zor, zor, zor, yaşlılık zor. Kayık deyince, kayıkta deyince aklınıza Hüseyin gelsin. Kayık motorlarının tamiri, bakımı, servisi sevgili dostlarım. Nerede Hüseyin? Hüseyin İskeçe girişinde kayık ve tekneler için Eko Benzinci Bülent'in olduğu yerde sizlere hizmet veriyor. Azınlığımızdan bu işi yapan tek insan, zaten çoğunluktan da bir kişi yapıyor bu işi. Kayık ve teknesi olanlar Hüseyin'e gidiyorlar. Şimdi efendim Tohatsu deniz motorlarından sonra Selva deniz motorlarının da bayiliğini aldı Hüseyin. Eyvallah Çikom, sağ ol. Merakım için kusura bakma. İyi eğlenceler diliyorum. Selamlar demiş Gürdan Salih. Selam abi, Domruköy'den nerede bu konser demiş Murat Halil İbrahim. Kireççi nerede? İskeçe'de. Krisa. Stihrisa. Gürkan'cığım hangi restoranları önerirsin balık için demiş Murat Mustafa. Efendim balık için Yastıköy'de eğer uygun fiyata güzel balık yemek istiyorsanız şeyi öneririm. Bizim tanıttığımız Gökmen'i, bugün sponsorum olan Gökmen'i öneririm. Diğer sponsorum olan biraz pahalı cana fiyatı, yani yediğiniz balığa da bağlı, ne yediğinize bağlı, ama manzarası muhteşem. Martların sesiyle yemek isterseniz Faruz'u öneririm. Başka balıkçı tavernem var mı? Yok, olacak, çok yakında olacak, onu da önereceğim. Bir de sponsorum olmayan ama her türlü et çeşidini
ve her türlü zaman mevsimine göre güzel balıkları çok uygun fiyata yiyebileceğiniz, çok güzel yemek yiyebileceğiniz bir taverna var. Hangisi İlhan? Onu da sen söyle. Hadi ben söyleyeyim, kapsolayım.

gözlerin. Günaydın. 3 ay sonra arabamın radyosunun kodikosunu gönderdiler ve seni dinliyorum bugün demiş Ümit. Ümit'im günaydınlar. Çok teşekkür ederiz bize getirdiğiniz o güzel fideler için. Annemin laflarını sana aktarayım. Kız hanım bu zamana kadar hiç böyle fide görmedim dedi. Çok güzel acı biberlerimiz oldu. Çok güzel harika biberlerimiz oldu. Annem yaz turşusu yaptı. Sarımsaklı sirkeli turşu yaptı. Domatesler seranın içinde olduğu için uzadılar ama yeni yeni kızarmaya başladılar. Çünkü havalar iyi gitmedi bu sene. Ama patlıcanları falan yiyoruz. Hepsi harika. Ümit'in fidelerinden alan herkes şanslı. Hakikaten işini severek yapan, iyi yapan, güzel yapan ve harika fideleri bizlere sunan isim Ümit. Alanlar gerçekten şanslı. Bak ben herkese tavsiye ettim. Herkes de çok memnun. Evet, güzel bir köy. Yıllar önce orada futbol oynamıştım. Bir dostluk maçında demiş Turan abi. Kireççiler.

Biz de fidelerimiz Ümit abiden aldık. Enver abi çok güzel ilgilendi bizimle. Kilo kilo salatalık topluyoruz. Çok hızlı geliştiler. Asla ilaç gübre bir şey kullanmadık bugüne kadar demiş Nergis Deli. Aynen öyle. Ben gelirken bizim salatalıklar yeni yeni olmaya başlamıştı. Sanki çok zaman oldu gibi geleli. İşte 2-3 gün önce. Biz de çok güzel, çok harika biberler, patlıcanlar, salatalar, domatesler de öyle olacak inşallah. Bir de ben herkes ayırır. Domatesi çok seçiciyimdir. Domates konusunda güzel domatesin aroması, tadı bambaşka olur yani. Selamlar, keyifli yayınlar, iyi tatiller dilerim demiş Reşit Figen Ahmet. Çok teşekkür ederim. Sevgiler, saygılar hepinize.

Ve sevgili dostlar, Rıfat Marketler Kozlu Kozlukepir'den sonra Kurcalı'da hizmetinizde. Hijyenik ortamıyla, geniş parkeriyle, efendim harika düzenli raflarıyla. Ben gitmedim ama Rıfat Bey bana çekti, videolarını gönderdi sağ olsun. İnşallah en kısa zamanda gideceğim. Güzel yüzlü çalışanlarıyla, çalışanın olan saygısıyla, size olan saygısıyla fark yaratmaya devam eden marketler zincirleri. İki tane marketten oluşuyor. Allah başarılarının devamını diliyorum. İstedikleri kadar şubeler olsun inşallah. Yeter ki iyilik olsun, sağlık olsun. Rıfat Marketler, Rıfat Market Kurcalı'da yeni şubesi. Balkan köylerine gidenler, oradan inenler, çıkanlar, şapçıdan olanlar hep alışveriş için oraya gidiyorlar. Çok teşekkür ediyoruz Rıfat Marketler'e. Ve ne diyoruz? San Siro sevgili dostlarım. San Siro'da altın kaplama takılar, gümüş takılar, nikel, hani şu hiç paslanmayan çelikten takılar, takı setleri, altınlar, kolyeler, küpeler, saatleri bulabiliyorsunuz. San Siro kozmetik alanında da öncülük yapılıyor. San Siro'nun birinci şubesi King Food'un karşısında. İkinci şubesi de sana vuruldum. Büyük parkenin olduğu yerde, depoları da Kozluke yolunda San Siro. Rıfat abime selamlar olsun demiş Ahmet. En son sana vuruldum. Just Green. Ben deterjandan yana hassasım. Hassas cildim var. Deterjan bana dokunuyor. Ben bebeğimin tenine doğal ürünler değdirmek istiyorum. Bebeğimin işte biberonlarını falan doğal şeylerle temizlemek istiyorum diyorsanız, çamaşırlarımı doğal yumuşatıcılarla temizlemek istiyorum diyorsanız, Just Green ürünlerini Rıfat Marketler'de de bulabiliyorsunuz. Şükriye Marketler'de de buluyorsunuz. Agora Plus'larda da bulabiliyorsunuz sevgili dostlar. Agora Plus'larda ayrıca indirimde olan ürünler Desino dondurma 2 litresi 3,5 euro. Digestive Papadopoulou 1,70. Ayrıca Telemes Eurofarma 1 kilogramı 5,48'e satılıyor sevgili dostlar.

Gümüş Gold Atilla Bilir İskeçe'de. Mihail Karaoğlu 22 ada hizmetinizde. Gümüş Gold Atilla Bilir. İşini iyi bilen, iyi yapan kuyumculardan sevgili dostlarım. Ayrıca gümüş reyonu da var Gümüş Gold'un. Gümüş Gold altın deyince aklınıza gelen her bir şey. Bunlar niye böyle olmuş? Niye bunlar kendi kendine böyle yayına girecek vaziyeti almışlar? Ya? Kime mi soruyorum? Kendim soruyorum, kendim cevaplıyorum. Niye böyle olmuş bunlar be? Ha, sana söyleyeyim. Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım ya Rabbim.

ve Rosalind Butik. Kadın giyiminde söz sahibi. Dinliyorsa Gamze'ye günaydınlar. Abi elbiseler, kombinler, özel günler için özel kıyafetler, günlük kıyafetler, çanta ve aksesuarlar, yelekli ceketli takım elbiseler, pantolon ve gömlek çeşitleri, tesettür giyim. Efendim, Rosalind Butik komutini olarak Instagram'da da bulun. Demokrito 1'de Hacı Kozmaz'ın olduğu yerde Espresyonist'in yanında hizmetinizde. Rosalind, Rosalind, Rosalind, Rosalind, Rosalind. Biz de fidelerimiz Ümit abiden aldık. Enver abi, pardon, onu aktardık. Özür dilerim. Ve ne diyoruz? Bor Fresh ürünlerini Batakya'daki bakkal ve marketlerde bulun. Bunlar asitli içecekler. Bunlar meyve tadında çok güzel içecekler. Türkiye'den getiriyorlar. Lima Grup yapıyor dağıtımını. Bütün bakkal ve marketlerde bulabilirsiniz sevgili dostlarım. Hellas Prefabrik. Prefabrik sektöründe efendim 15 yıllık başarısından sonra Keşan'da şimdi Yunanistan şubesiyle de hizmetinizde. Hellas Prefabrik. Prefabrik ev deyince çabuk kurulum. Efendim dayanıklılık, kalite, nem almaz, depreme karşı dayanıklı yapılar için, istediğiniz şekilde evler için zaten Hellas Prefabrik olarak Instagram'da göreceksiniz. Birçoğunuz görmüşsünüzdür. Bu evleri gidin yakından da görün, konuşun onlarla. Onlar size anlatsınlar sevgili dostlarım. Kısa zamanda ev sahibi olmanın yollarından bir tanesi. Hellas Prefabrik.

derler. İçki içersin, sarhoş derler. Namaz kılarsın, hacı olmuş derler. Ama ne derlerse desinler, ne söylerlerse söylesinler. Hepimizin hayatı iki kelime. Bir varmış, bir yokmuş. Şimdi diyorlar ki, keşke zamanında yeseydim, içseydim, gezseydim. Ah be bile, geçti artık. Herkes ne derse desin, ne söylerse söylesin. Tevfikiye köyünden Ercan abi.

da. Yufkacıya son 3 dakika. Yufkacıya Rıdvan Feyiz Çekerim'e son 3 dakika. Gökhan Karaylı yaşa be. Vallahi unuttuydum yaşa be. Yufka deyince, yufkacı deyince aklınıza gelsin sevgili dostlarım. Mavi masmavi. Trakya Yufka Rıdvan Feyiz. Rodopi'ndeki bütün bakkal ve marketlerde. Efendim saçta pişirmiş börekli yufka ala, nefis, muhteşem. Denemeyen kalmasın, mutlaka deneyin. Çok hoşunuza gidecek, çok beğeneceksiniz. Korifi, enfes köfteler, enfes güveç. Korifi farkıyla sizlere sunuluyor. Harika tatlar Korifi farkıyla sizlere sunuluyor sevgili dostlar. Korifi, Bulatköy'ün gururu. Cuma akşamları canlı müzik de var Korifi'de. Sadece perşembeleri kapalı Bulatköy'de. Sadece perşembeleri. Onlar da dinleniyorlar. Ali Molla Molla Ali Autokinesi. I love Ali Molla, I love Alt Autokinesi. Benim sınavları, yazılı sınavları geçtikten sonra hemen odigisi alınıyorsunuz. Otomatik vitesli arabaları da var. Otomatik vitesli arabada da ehliyet araba kullanmasını öğrenebilirsiniz. Normal arabasını da araban oldu değil mi Ali, yaptırdın? Ali Molla Molla Ali Autokinesi 8 ortak. 8 ortaktan bir tanesi Ali Molla Molla Ali sevgili dostlarım. I love Ali Molla, I love Autokinesis.

İstediğine çok teşekkür ederim. Programa yaptığı katkılardan dolayı. Peri Home sevgili dostlarım İskeçe'de. Seden Peri Home İskeçe'de hizmetinizde. Peri Home'da yaz boyunca indirimler var. Firas 3 numarada pazar yerinin olduğu yerde. Sarma makinesi. 5 euro ya sarmadak ya trak trak trak trak trak trak sarma yapın. Peri Home'da ayrıca sevgili dinleyiciler. Güveç. 38 santim sadece 13 euro. Tost makinesi 750 watt 15 euro. Çamaşır kısa aplostrası 11 euro. 40 watt pervane 20 euro. 90 watt pervane 38 euro. Sıcaklar bir bastırdı mı çok fena bastıracak. Çok fena olacak sıcak, çok fena sıcak olacak. Peri Home'da, Peri Home'da, Peri Home'da. Haşim alüminyum PVC sistemleri. Camlar, kapılar, pencereler, en uygun fiyatlar. Alu PVC, 25 yıllık tecrübe. Angelidis'in karşısında, eski Zamos Kars'ın olduğu yerde size hizmet veriyorlar. Haşim Alu PVC sevgili dostlarım. Ve Ambrosia Trans. Herhangi bir Avrupa ülkesinden istediğiniz yere, istediğiniz yerden herhangi bir Avrupa ülkesine istediğiniz ne varsa taşıyor. Ev taşıyor, koltuk taşıyor. Efendim araba bile taşıyabiliyor. Ambrosia Trans'la görüşmek için telefon numarası yoksa ben size telefon numarasını verebilirim. Ambrosia Trans taşımacılıkta fark yaratan şirket. Ve traktör deyince, traktörcü deyince Mesut. Solis ve Kioti marka traktörlerin Batı Trakya bayi. İkinci el, birinci el traktörler, tarım makinelerinin tamiri, bakımı, servisi, karulların, sulama bebeklerinin servisi, bakımı, tamir işleri. Türkiye'den getirdiği kabinler çok güzel, çok harika. Bayatlı'da köy kahvesinin karşısında traktör kabinleriyle de hizmetinizde klimalı kabinler. Mesut'a sevgiler, saygılar, dinliyorsa günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Kulağı az işitenler, kulağı az duyanlar Batı Trakya'da Şener'e gidiyorlar. Şener Hondo Center'ın karşısındaki yolda 2531-0-2700 numaralı telefonda Şener. İskeçe'de efendim Zara Kist'in karşısında Şener sizleri bekliyor.

0: bu akşam
1: sarhoş olamıyorum. Sevgili dostlar, programın tekrarını soruyorsunuz. Tekrarı biri çeyrek geçe yayına giriyor. Bir daha hani uygulamada var ya, istediğiniz yerden buradan dinleyebilirsiniz diye. Oraya yükleyemiyoruz. Orada bir problem var. O yüzden program tekrarını maalesef dinleyemiyorsunuz. Yani orada teknik bir sorun, bir problem var. Yani istediğiniz zaman dinleyemiyorsunuz. Bir başkayım bu akşam. Yani onun yerine program başlayınca tekrarını koyabiliriz isterseniz. Yani tekrarı bitince tekrarı da girebilir. Bilmek ki bu nasıl şey.

Aa, bana bir kere yeter, tekrar lazım değil demiş Tolga. Yetiyen bir kere. Son kararın mı? Yapma gözünü seveyim. Bir de senin tekrarını dinleyeceğiz. Buna zor katlanıyoruz demiş Mike Tuzlacı. İlk atanamıyorum. Yapma gözünü seveyim. Sen benim programımın müdavimlerindensin. Aşık aşıksın sen benim programıma. Hatta bir söylentiye göre bana da aşıkmışsın sen. Öyle diyorlar. Çok aşık o diyorlar. Çok aşık. Sarhoş olamıyorum. Efendimiz Tonafra'ya gidin. Hava güzel. Gümülcene'de hava güzel mi? Güzel değil mi Gümülcene'de de? İskeçe'de de güzel. Stonafro'da yıkatın arabanızı, pırıl pırıl olsun. Harika olsun, muhteşem olsun, 10 numara, 5 yıldız olsun. Stonafro, köpük köpüğü yıkama. Stonafro, harika yıkama. Oto yıkamada Özcan Semerci ve Vedat Arabacı. Onun soyadı değil ama onun soyadını ben arabacı yaptım. Onlara şabam. Yıkayın bakayım kızanlar arabalarınızı ve arabaları. Götürün arabanın makinesini temizlesinler. Biyolojik temizleme yapsınlar. Efendim her yerini yıkasınlar, parlatsınlar. Hatta otobüsleri, kamyonlarınızı götürebilirsiniz. Özel rampaları var. Altına girip temizlesinler. Altını üstünü temizlesinler. İşini severek yapan, merakla yapan iki dost onlar. Ve şeye giden yolda, Sarıca'ya giden yolda tren yolunu geçiyorsunuz, ilerliyorsunuz, hemen solda mezarlıkları geçince sol tarafta hizmet veriyor sizlere. Stonafro olarak Instagram'da bulun, takip edin. Instagram'dan da telefonlarını bulun, telefon edin, arabanızı gelip alsınlar. Emre! Emre Puyne Simera, Puyne Emre Simera. Emre Semerci nerede bugün? Diomedia'nın Türkçesi nasıl bak Gürkan abi demiş. Amin. Hemitli. Hemetli değil, Hemitli. Ne yapacaksın Türkçesini? Oraya da mı gideceksin? Bize yakın o, çok yakın, 3 kilometre. Nere? Kovu Flebez Gassani demiş o Faik. Faik. Senden öncesi vardı, bir de senden sonrası var dedi. Senden sonrası bambaşka oldu, çok değişti dedi. Hayatıma neşe geldi. Hayatımın anlamı, hayatıma anlam geldi senden sonra dedi Faik Tuzacı bana. Üle yazdı bana.

Sen nerede kalıyorsun, gideyim oraya da demiş Ahmet. Hemen Hemiti'den sonra git. Karaköy'de 3 tane market var. Filiz Market benim evime çok yakın. Katramıyor. Yaz katramıyor yaz GPS'ini. Hemen bulacaksın. Bu burası neresi, hangi market burası? Buradayım şimdi diyor. Tanıyamadım ama neresi orası, dur bakayım. O koca gidik ev mi, belediye binası mı? Niye öyle orada? Ay kız, atlayacağım arabadan şimdi diyor Gürdan Salih. Ya öyle dedi bana. Ama kimseye söyleme dedi. Gel dedi, Sinfona Simbiosis yapalım seninle dedi. Seyretti yine Sinfona Simbiosis. Sinfona Simbiosis'e geçtik. Şimdi evlenebiliyor galiba erkekler. Değil mi? Ha? Öyle bir şey var galiba. Na na na na na na. Hazır yapılı kızan da var dedi. İki tane kızı var. Damatlar yiyecek parayı. Gülesim geliyor. Damatlar çatır çatır yiyecek parayı. Çatır çatır yiyecek, çatır çatır yiyecek. Oh. Oh. Ay, gülesim geliyor.

bak bu şarkının altına bir tane bir Türkiye'line yorum yazmış. Demiş ki İme Turkos, Alapano Pola, İme Anthropos, Agapoti Fisi Tazuaketi Zoi, Agapoti Nelada Ketuselines, Heretuzmus Apotikos Annupoli demiş. Ne güzel yazmış. İnsanlar bir olsun, beraber olsun, birlik olsun sevgili dostlarım. Yunanlısın, Türksün, şusun, busun diye ayrım yapmayalım. Yeter ki birbirimize saygı duyalım, yeter ki birbirimize sevelim. Efendim yeni yerler görelim, yeni yerler keşfedelim, yeni yeni yerlere gidelim. Kim o gene bize bir şey söylemiyorsun abile, abile yakışır mı bu abi demiş Oğuz Mehmet. Faik Tuzlacı. Faik Tuzlacı. Te söyleyeyim bak ağzımdan kaçırdım şimdi gitti park ipin ucu. Hay teri hoy teri hoy. Sen de bugün beni yarım kulaktan dinliyorsun ama Oğuz. Arkadaşım Mona Lisa, 1270 tane gelinlik var Mona Lisa'da. Hatice abla sen niye geç atıyorsun radyonun dükkanını? Mona Lisa azınlığı ve çoğunluğun tercih ettiği gelinlikçi sevgili dostlar. Bir karasına girmesine gireceğim camdan, kapayayım camları da klimayı açayım, çok sıcakladım. Mona Lisa sevgili dostlarım Tuzcuköy girişinde eczanenin yanında. Ayrıca canlı çiçeklerle gelin yolu yapıyor. Gelin buketleri, gelin masası süslüyordu. Mona Lisa.

gelinlik biçiyorum, kesim yapıyorum. Sabahleyin diyor Hatice abla. Ay, radyonu açmıyor musun? Radyofonu, deto, ani girsin.

Max ayran, Max yoğurt, Max salata çeşitleri. Maksimum kalite, minimum fiyat. Max yoğurt, Max kefir çok sağlıklı. Max'ın ayranını zaten Mevlütler'de her yerde kullanıyorsunuz. Max çalışanlarına selam. Programa devam. Toprak nasıl ama? Toprak nasıl yapıyor ama Max'ın reklamını? He? Yaşa toprak, yaşa toprak. Yaşa. Haydi de haydi, haydi. Max'ın reklam yüzü toprak. Max'ın reklam sesi Gürkan.

0: Tatilde de bizimle kalın. Her zaman sağlıcakla kalın. İyilikle kalın, güzellikle kalın. Tayfun Balcı beni dinliyorsa, Tayfun'um armağan olsun. Tayfun Ümit Besen için ta Türkiye'ye gidiyor. Ümit Besen'in soyunma odasına girip Ümit Besen'den imza almış. Ümit Besen'in hayır dualarını almış bir kişi o. Tayfun Balcı. Ümit Baba dedim, Ümit Besen dedin mi bütün akan sular doğruya tersine akmaya başlıyor, o derece. İki tane dost. Cenaze hizmetleri ve malzeme deyince aklınıza gelsin, aklınızda bulunsun. Nerede? Sen... Çukur Kahve'nin hemen karşısındaki köşede sevgili dostlar. Eski Esat Orhan'ın olduğu yerde. Her türlü cenaze hizmeti, cenaze malzemesi. Konstantino. O da hemen karşı köşede 87 yıldır var. 87 yıldır hizmet veriyor. Hüseyin abi galiba bugün çok meşgulsun. Hüseyin abi hiç yazmıyorsun. Yok bugün Hüseyin abi. Leblebici. Bici bici leblebici. Ve Konstantino'da ikramlıklar, sucuk lokumlar, harika lezzetler sizleri bekliyor sevgili dostlarım. Kendi tanelerinde kendi üretiyorlar. Ve Nihat Kuru Kahve. Şapçı'da kuru kahve deyince Hakan, sevgiler saygılar, kolay gelsin. Nihat abiye, tüm ekibe, Hakan'ın annesine, tüm Şapçı'ya kolay gelsin. 48 yıllık tecrübeyle kahvenin adı, tadı, lezzeti değişmiyor. Hep aynı. Hep aynı kalite. Hep aynı harman sevgili dostlar. Seçkin bakkal ve marketlerde de Nihat etiketiyle bulabiliyorsunuz bu kahveleri. Hatice abla diyor ki kesim yaparken kafa sana kayıyor ve yanlış oluveriyor demiş. Ha, böyle de bir zararı var demek. Sen kim nasıl kendini tatilde sanıyorsun abi, sen sürgündesin. Sürgündesin, haberin var mı demiş Leblebici Hüseyin'e. Niye öyle diyesiniz be? Niye öyle deyip benim kalbimi kırıyorsun şimdi sen? Niye sürgündeyim ben be? Ha? Neyim eksik? Neyim eksik be? Ama burada ben kısa defozumun evinde kalıyorum. Ama bizim yenge pişiriye ben yiyeyim. Ya
1: senle geçen günler.
0: Benim Allah'tan bana Allah bana zengin bir kısa defoz vermiş. Onun evinde kalıyorum, burada yiyorum, içiyorum, geziyorum. Sizin haberiniz yok, sizi aldattırıyorum. Neyi yanlış, neyi doğru söyledim bilmiyorsunuz değil mi? Kafanız karışıyor iyice. Republikstat MMN'a. Republikstat MMN'a. Abi benim gibi delinin bir söylediği bir söylediğini tutmuyor zaten. Ey. Aldım foray gidiyorum. Bastım foray gidiyorum gaza. Haydi Ümit'i dinleyin bakayım. Öf. Öf çok sıkıldım, çok sıkıldım, çok sıkıldım. Ay ateşler bastı beni ay mı? Ateşler bastı beni. Ama senin bir kara sinen bile yok diyor.
1: Sen de
0: neyin var ki diyor.
1: Doymadım sevgilim.

0: kaldım.
1: Ben sana demiştim seni evden kovacaklar demiş Faik Tuzlacı.
0: Bıraktım, bedenim bitti.
1: Köyün delisi yoktu, bu köyün delisi ben oldum. Razlatta'nın delisiyim ben. Benim bildiğim tatil salkın başak yatar gezerseniz oralarda kendini yırtıyorsun program yapıyorsun demiş Leblebci Hüseyin Agam.
0: Üzülüp
1: ama Hüseyin Agacım devgen o refile. Para lazım. Sen bu yaşta niye çalışıyorsun? Zevk için mi? Ha? Ver bakayım cevabını.

Yavaş yavaş giyeyim mayolarımı, mayolarımı da. Gideyim bakayım, yatayım bir deniz kenarına. Oh. Deniz şaldır, şaldır, şaldır bulsun deniz. Şaldır, şaldır, şaldır, şaldır. Çalışıyor ama dur ben sizi nasıl kıskandıracağım bak şimdi dur. Dur.

0: Hüseyin Aga kim sürgün etti Gürkan'ı? Yalnız başına adada zor işi demiş Alimoğlu. Dalga geçmeyin benimle. Ney? Yanasın ateşlere gelesin. Tatilde bizim de gezen işimiz yok. Yanıyaz demiş Erhan Reyhan. Erhan!
1: Seni bırakıp da gitmek ne zor.
0: Yanın siz gelin ateşlere.
1: Aklım sende kaldı.
0: Ben birazdan atıvereceğim kendimi soğuk soğuk denizlere.
1: Günlerim sanki hep karanlık olmuş. Kendine iyi bak, hiç hastalanma.
0: O kızdan sıcaktan kim nasıl zırıldı ya yanınızda değil mi? Sanki yağmur yanacak sahayı sanıyor. Köpen duası tutsa gökten et yarmış. Bazıları senin için babanı evden kovmuş diye duyumlar alıyorum öyle söylüyorlar demiş Leblebci Hüseyin Agam. Hoca çok bile dayandı sana refile, evden kovdu sonunda demiş Faik. Vay ne dedikodu, vay ne dedikodular yapıyorsunuz, ne dedikodular yapıyorsunuz. Ben buraya tedbir havaya geldim. Tedbir hava ne demek, gülüyor musunuz?

bir şeyin tedbirli hava bulunduğun ortamdan sıkılarak yer değiştirmek demek, hava değiştirmek demek. Yoksa beni kovan falan yok. Yani babamın beni evden kovduğu var, çok Allah razı olsun çok kovdular babam beni evden, ama bu sefer kovmadı yani. Çok kovdular. Kaç kere kovdu beni, zincirli kovmuş, ben gene öyle duydum demiş Alimolla. Amca denize giderken lastiğin patlasın seni beter demiş Gökhan Karali. Yeni lastik koymuşlar Hyundai'ye, dün baktım. Vallahi lastikler yeni. Dün benzinciye gittim, benzin koymaya. Adama diyorum, Mastora dedim, benzin koyacağız sağda mı solda mı? Benzin deposu dedim, kapak nerede? Adam baktı bana, nerede olduğunu bilmiyor musun dedim. Mastora dedim, bu kiralık araba. Ha dedi. Bakmadım dedi, hiç dedi, pinerken dedi nerede olduğuna vallahi dedim bakmadım, soldaymış. İyisin kalaysa eti dedi. Ondan sonra açtım kapağı, dedim nereden açılıyor bunun benzin kapağı? Adam geldi baktı, eğildi. Dedim buradan açılıyor dedi, gösterdi. Benzini de fulledim. Oh, Oğuz ver elini Assos Tora Agorimu. Ela ver elini Assos. Oğuz biliyor Assos'u. İlk önce Melisane Beach'e gideceğim. Ondan sonra ver elini Assos. Orada bir kefalcık ve bir levrekçik yiyeyim, ama orada kimse bilmediği için beni tanımıyorlar. Öyle levre açıp da önüme getirmiyorlar. Ya zaten garsonlar da hep Suriyeli, Muriyeli, Arap Marap, Arap Karap, Kara Kara şeyler buralara kadar yetmişler. Vallahi hep Kara Kara şeyler garsonlar. Atina Havalimanı'nda gördüm yerde çalışanlar. Anacığım zenci insan dolu. Bir de valizlerinize sakın bak, size söylüyorum, valizlerinize kırılacak şey koymayın. Valizleri deli gibi atıyorlar. Bir de gözümün önünde uçaktan bakarken bir valiz taşıyan bir zamazingo, benim bir tanesi bir döndü hızlı, lak diye valiz yere düştü. Şimdi o valizin içinde kırılacak bir şey varsa, dökülecek bir şey varsa gitti onlar. Vallahi de billahi de yalan söylemiyorum, yere düşürdü valizi. Ondan sonra durdu, bir şey olmamış gibi aldı, lüp diye attı üstüne. Öteki valizlerin üstüne hoşçakalcık da koymadı, hop diye attı. Bizim köyde gene oradan bir kız bulmuş. 25 yaşında evlenmeye gitti diyorlar. Dedikoduların sonu gelmiyor diyor. Oğuz Mehmet. O denizde kendini atarken deniz anası kaçsın pembe mayonun içine. Başakların kızışsın, eve gelesin de kapıda iki tane fiş yılanlar önüne çıksın. İçeri giresin de akrebin üstüne basasın. Kendini koltuğun üstüne atasın demiş Nida. Vay vay vay vay vay, tikak yayın erepezim bu. Trakya çalkalanı neler neler değiller. Bir bilsen yanıp dönüp gelirsin, yarın dönüp gelirsin. Senin hakkında konuşulanları bilsen demiş Leblebci Hüseyin Agam. Yi kafanı ormanda yalnız demiş Gökhan Karali. Saklama bafine söyleme balayına geldim diye demiş Gürdan Salih. Balayına geldim. Balayılarına geldim. Burada karasinek yok, arı yok. Yok, heyvan da yok burada. Yani burada tek heyvan yılanlar, bir de ayılar herhalde. Bak arı da görmedim sayı burada.

de böyle kıskandıracağım sizi, bak bak. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh.

어, 그만. 햄데 나스. 햄데 나스 시시만 나스 심스크 시시만. 니다는 göbeği var. Göbeğin nidası var. 니다는 göbeği değil. Ama nasıl şişman bir gösterin. Vay be çocuğum, herkes patlamaya yer ararmış. Herkes içini döküyor sana demiş Leblebi Hüseyin Agam. Çekemiyorsunuz beni. Kıskanıyorsunuz beni, çekemiyorsunuz. İsmimi okuma. Minas Melitos Metapender Fanalei. Oh, Alimo.

0: ayrı kaldım.
1: Ben de bak size bana beddua edenlere nasıl beddua edeceğim. Bak şimdi ben durun şimdi. Durun hazır mısınız beddualara? Ha?
0: Hepsinden acı.
1: Nida. Nida. Nida. Nida. Nida. Çıban çıksın inşallah da oturamam. Nida, uyuz olasında kaşıyacak tırnağın olmasın.
0: Şu gurbetin acılarını.
1: Nida, ot keserken karşına çöl ayısı, kutup ayısı değil, çöl ayısı çıksın da. Çöl ayısı seni.
0: Kim özlemez?
1: Nida. Ha. Nida, yazın ayrana, kışın yorgana muhtaç.

70 yaşına kadar kaynananla aynı evde kalasın Nida. Bana beddua eden bekarlara sesleneyim. Düğün günü siz amel tutsun, cırcır olun. Altınızda... Yeni aldığınız elbisenin üstüne çamaşır suyu döküle. Hiç giyemeyesin, hep ağlayasın, gözün kala. Çok sıkışasın da donlarına gidecek tuvalet bulamayasın. Tam 24 saat telefonu kolima yesin de telefonsuz kalasın. Bana dua eden evli hanımlara sesleniyorum. Saçınızın rengini değiştirin de kocanız fark etmesin. Anadan ayrımı ayrımı. Babadan ayrı. Kuş gibi uçasınız da konacak dal bulamayasınız. Ayrı kaldım. Sarı sarı odalarda hep yalnız kalasınız. Aracım, benim evin rengi de sarı. Sarı odalarda hep yalnız kalın. Benim duvarlar da sarı, tırak sarı değil de ne renk bu böyle be? Kuş ağzı mı, kanarya mı, gagası mı? Ne renk bu be? Somon şeyi mi? Garip bir renk. Uzak aşk benden, uzak artık. e-trektinotrafya.gr e-trektinotrafya.gr sitesi sahibinden Devren Satılık devrediyor. Google görünümlüğü iyi. Puanları fazla. Gelirini giderini her şeyini açık net olarak size anlatabilirler. Ya işte bu siteyi devrediyorlar, bunların geliri yok demeyin. Uğraşamıyorlar, zamanları yok çünkü başka işle de uğraşıyorlar. Efendim hayvan besici alanında, pet alanında bir site arıyorsanız hazır kurulmuş, müşterisi hazır site e-trektinotrofya.gr siteye girin, orada telefonlar da var, arayın, konuşun, görüşün onlarla. Ve Erkan mezarcı, mezarcı Erkan, ertürbe.gr internet sitesi. 24 yıllık tecrübeyle her türlü cenaze mezar yapma işleri, ertürbe.gr girin siteye. Ertürbe diye Facebook'ta sayfası var. Erkan Dalı mezarcı olarak da bulabilirsiniz. Nerede hizmetinizde? Balar Köyü'nde, caminin bitişinde. Al geri şarkıyı demiş Gürdal Salim. Senin de dediğin gibi itin duası kabul olsa gökten kemik yarmış. Sen de oku bildiğin duaları ama camları içeride şaba dönmesin yaptığın dualar demişsin Nida. Ama biliyorsun ben dua ettiğim zaman tutuyor. Örnekleri var onun. Ben dua ettiğimde tutuyor. Nida, fasulyeni böcekler yesin. Fasulyeleri atacak inanç bulama, fasulyeni böcekler yesin senin. Beni unuttun demiş Gökhan Karaylı, sana ilenmedin mi? Nasıldı Yunancası Karaköy'ün diyor Ahmet. Katramıyor. Palio katramıyor. Hemen Hemitli'den sonra Aksen diyor var, Yunan köyü, katramıyor var. Halçılar var, Alkioni Türk köyü. Ondan sonra da aşağı doğru Magiko var. Hep gez oraları, hep gez. Sen benim hayatımdan çıktın gittin ya oğlum. Hadi kal o sarı odalarda kalabilirsen. Terliğiniz kopsun da yolda terliksiz kalın. Bana beddua eden kızanların topları inşaata kaçsın da ustalar patlasın topları. İnşallah iki dişinin arasına et kaçsın. Onu çıkarma kürdan bulamayasın. Dilin sürekli dişinin arasına gitsin de bir türlü çıkaramayasın dişinin arasına katan eti, kaçan eti. Fasulyelerin kurtlansın senin lider.

Bugün Lekap Süren'in sponsorum değil mi? Dün mü diyorsun sponsorum? Vallahi billahi. Lekaps. Tabii ki bugün sponsorum. Lekaps'a çok teşekkür ederiz. Yastıköy'de Lekaps sevgili dostlarım. Lekaps nedir? Yastıköylüler bilirler. Bir kere her şeyden önce dur şarkı bitsin anlatacağım.

Alexis Texas Nice Radio Gürkan demiş. Nice Radio Deutschland Berlin. Uzak artık. Le Caps Cafe Yasıköy'de, yolun üzerinde. Efendim İskeçe'ye giderken okullar varmazdan önce sağ tarafta kocaman bir kafe. Biz geçen de oraya gittik, bizi çok güzel ağırladılar. Karnımız tok gittik, bir şey yemedik ama sormaları bile ayrı bir incelikti. Le Caps Kafe Üzeri. Her çeşit kahve ve illi marka kaliteli kahve ile sizlerin hizmetinizde. İsteğe göre delivery paket servisi de var. Izgara çeşitleri. Aynı zamanda ızgarada pişmiş menüler. Dana pirzola, kuzu pirzola, köfte ve tavuk şiş mevcut. Ve sıkı durun, haftalık özel lezzetleri. Her cumartesi fırında kuzu var Le Caps Cafe'de. Fırında kuzu. Toplu organizasyonlar, özel günler, toplu menüler hazırlanır. Kuzu eti yemem diyemeyeceğim. Kokmazsa iyi pişmiş şey yerim. Le Caps'ın kuzusunu deneyeceğim ve size söyleyeceğim, tamam mı? Oğuz, güzel mi Le Caps'ın kuzu eti? Yastıköy'ün kızanları. Fırında kuzu. Chico, burada mısın? Chico, burada mısın? Yasak mı? Haydi bakalım kireççilere gidelim, eğlenceye gidelim. Ayın 20'sinde Orijinal Ton ana grup, Orijinal Ton açık hava konseri. DJ Zeynep olacak sevgili dostlarım. Biletler ön satışta 8 euro, kapıda 10 euroya satılacak. Saat 7.30'dan itibaren kireççilerin şehir meydanında, köy meydanında, platyasında bu güzel konsere, bu harika konsere herkes ama herkes davetli. Kireççiler takımına katkı için onlar bu eğlenceyi düzenliyorlar. Haydi bakalım dön sen bile Chico. Pardon. Hey, 5 gün oralarda story'e meyvesiz kuru bir ağaç koymuşun diyor. Fight. Güldürmesene beni ben. Ama sonra diyorlar gittiğin yerlerde ne paylaşma, her şeyi paylaşıyorsun diyorlar insanlar. Bugün sizi storylere boğmazsam bana da Gürkan demesinler. Bugün sizi storylere boğacağım. Bak bugün yarın nasıl kıskana kıskanacağınız radyoyu. Öleceğiniz kıskançlığınızdan, öleceğiniz gebereceğiniz kıskançlıktan. Dostum bana şarkı armağan etmiyorsun. Etmiyor musun, süpersin demiş Hasan Çanakkale. Etmiyorum. Bugün sana şarkı armağan etmiyorum. Günaydın Gürkan abi, kolay gelsin. Kim kızdırdı seni böyle demiş Hüseyin Terhoz. Kim kızdırabilir beni be ha? Sabahçık Halit abi vardı var ha? Ya ondan azıcık frene bastım. Frene bas dedi, aldın başını dedi, gidiyesin tutamıyorsun kendini kardeşim dedi. Çekti azıcık kulağımı, çekti Halit abi. Ya onun dışında kim kızdırabilir beni? Halit abi de kızdırmadı. Sadece bu üveri verdi. Tırırırk sarı kan gösterdi. Aman kırmızı göstermesin. Aman kırmızı göstermesin. Hep ne gelirse başıma tatildeyken geliyor zere. Aman aman aman aman, Allah yazdıysa bozsun. Hem ne gelirse başıma tatildeyken geliyor. Allah billahi. Bura bir yerde dikiş tutturamıyorum bura.

Hafta oyunu. Köyün içine gir ama. Köyün çıkışındasın. Ters yöndesin. Köyün durağın oradan köyün içine gir. Ahmet. Palyo katramiyo tabelasını çekmişsin ya. Hemen önce bir yol var. Sağa döneceksin. Köyün içine gireceksin. Sol tarafta bir market var. Sonra köşeden döneceksin. Biraz daha ileride Filiz var. Filiz'i sor. Market Filiz nerede? Hah. Filiz'in evinden sonra hemen ev orada otenin bir tane kutusu var. Söylemesi ayıp. Övünmek gibi olmasın. Bizim köye şey geliyor. Ultra fast broadband geliyor. UFBB geliyor. Bak bakalım direklere kutu takmışlar mı hazır gitmişken. Tam kutunun karşısındaki kapı, kahverengi kapı, just green bizim kapı. Benim evimin giriş kapısı. Ondan sonra tutuyorsun boylu boyuna. O evler, bütün o malikaneler bizim. Heh. Koca gidik Michael Jackson'ın Neverland'ı gibi malikanem var, kayboluyorum içinde. Ta orada eski kapanan dükkan, kasap dükkanı var. Oraya kadar hep bizim. Orada garaj kapıları, garaso portalar var. Hepsi onların, benim. Heh, Karaköy'e gir bakalım şimdi. Vay, yorulmuşum artık. 5 saat dile kolay, haklısınız. Tatil mi yapıyorum, çile mi çekiyorum belli değil. Çalış babam, 1'e kadar çalış. Saat 6.30-7'de kalk, hazırlan. Çişini mişini yap, makyajını bilmem neyini yap. Elektrik deyince, elektrikçi deyince Altan Salih aklınıza gelsin. Efendim, Altan Hızlı Gonzales, Devrim Elektrik. Elektrikte devrim yaratan isim sevgili dostlar. Harika fiyatlar. Çalışanlarıyla beraber çanak antenler, güvenlik kameralarının satışı ve kurulumu, her şey Devrim Elektrik'te. Devrim Elektrik sizin de elektrikçiniz olsun. Çukur Kahve'nin hemen yanı başında, bitişinde Devrim Elektrik var sevgili dostlar. Bramaşan'la Google haritası gibisin demiş Faik Tuzacı. Niye, nereden çıktı Google haritası? Takmışlar ama bağlamamışlar galiba demiş. Benim evim neyim? Ya bak, kutuları daha takmamışlar. Buraya o iki telin arasına bir kutu girmesi lazım. Bak, bizim kardeşimin giriş kapısını çekmişsin. Bak, gördün benim evleri. Benim stüdyonun camı açık mı? Orkideler var mı camda? Yap bakayım geri. Geliyorum. Filiz'e gittin mi? Ne çabuk çıkıyorsun sen gittiğin yerlerden Mehmet. Benim camı açmışlar mı, orkideler güneş görsün diye. Bak, Ahmet'ten alıyorum haberi. Vay, nasıl özledim memleketimi. Vay, nasıl özledim köyümü. Beni köyümün yağmurlarında yıkasınlar. Vay, özlemişim köy cazimi, özlemişim. Yaşa be. Bir şey taktıkları yok, bir şey yapmamışlar. Yap geri, bir tane pencere var o kardeşim, bir pencere var, orkide var içinde. Heh, o benim pencerem. Oğuz gene benim evleri uydudan çekmiş. Vallahi billahi. Bıra bir yere kaçamıyorum, bir yere gizlenemiyorum bıra.

Ahmet benim camı çekmiş. Tamam, orkideler orada. Camı açmışlar. Pancuru açmışlar. Bak benim orası stüdyo Ahmet. Kafanı uzatıp içeri bakma. İçerisi çok dağınıktır. Çıkma, babam çıkar vallahi döver seni. Babam biraz delişman benim. Benden daha deli. Seni sopalar. Kapılardan teker teker kovuldum. Gül rengi şarap gibi kana kana içerim seni. Mahşer... Şef olan ya da olmasaydı çıkacağıdı kesin demiş Ahmet. Orası benim stüdyonun camı.

OT çalışanları oraya gidince derler puin operiyorgus bu rotu sesine ki tikanume demiş Mike Tuzlacı. Derler vallahi. Periyorgus.

da sen aslında kefalonyada değilsin, paylaştığın şeyler de resimler de internetten demiş. Adımı verme demiş bir dinleyicim. Allah'ım yarabbim, yarabbim Allah'ım, neler çekeyim ben bu deli başlarla ben? Neler çekeyim, ne diyesiniz be ya siz? Nasıl ispatlayayım size ben kendimi kefalonyada olduğumu be? He? Nasıl?

Zeynep kardeşim günaydınlar. Günaydınlar, hoş geldin programa. Program biterken geldin. Filiz markete mal getirirken çıkarsın artık Gürkan abi. Ne bu sizin köyde zenginlik ve Gürkan abi villalar acayip demiş Ahmet. Sen bizim evi arkadan gördün. Ön tarafını bir görsen, bizim eve geçen de birisi geldi yıllar önce. Evin ön tarafını gördü. Bahçeleri, yeşillikleri gördü. Abi dedi, bu dedi nasıl ev dedi. Hani dedi bir kıza, bir güzel bir kadına dedi makyaj yaparsın dedi. Çok güzeldir ama dedi arkasını döndürürsün, kıçını döndürürsün, arkadan görürsün. Yüzünü göremezsin, nasıl olduğunu bilemezsin. Öyle ya bu ev dedi. Önüne bakarsın, vay ne güzel kız dersin dedi. Aynen öyle olmuş sizin ev dedi. Bizim evde namahrem kaçar göçer var. Arkadan öyle, sen önünü bir görsen. Oo, o bahçeler, o çimler, o robotlar, o havuzlar, o basketbol sahaları, o tenis kortları, neler neler. Kapamam lazım. Şaka bir tarafa, inşallah çok güzel bir deniz keyfi yaparsın. Yarın görüşmek üzere demiş Nida. Çok bir resim paylaş konumuyla inanmayanlara demiş. Gürdan Saliçek demiş. Köyün en güzel köyü Kayıkçı Hüseyin'in evi. Oradan çaptan dönüyorsun, öteki mahalleye giderken bizi geçince sol tarafta önünde kayık olan eve bak. Tamam mı? Efendim, kapatmak zorundayım. Hepinizi sevgiyle, saygıyla kucaklıyorum. Yarın sabah saat 8'de canlı yayında Radyo Terapi Radyo City'de görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.

0: Klauzoide 58. İletişim 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. Endrive sizi geleceğe sürer.
1: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
2: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
1: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
2: Yeri toz dumana katarım, yolları
1: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz. İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
3: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres Yuhannilon Kanarı 24 Gümülcine Çukur Kahve karşısı Eski Esat Orhan.
5: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Ιταλία. Θα τα βρείτε κάθε Σάββατο στο παζάρι της Κομωτινής. Πάντα φρέσκα, πάντα ζωντανά.
1: Έχετε ψαράδες ψάρια, βρέχετε ψαράδες ψάρια.
2: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar, taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye, ikramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi. Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam 11'e kadar açığız. Telefon numaralarımız 699 40 57 105 ve 694 540 18 67. Market Molla.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Πίτσα Special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,99. Ημί σκληροτηρή Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Skip σκόνη Giga Pack 67 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Odanızın rengi mi soldu? Puratex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
3: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
2: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
3: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
2: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
4: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
5: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
6: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
5: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
6: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
5: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
6: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
5: Bizde yok yok.
6: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
5: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
7: Κούσο γλου με μέτα μετ. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσο γλου με μέτα μετ.
8: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
9: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
8: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız, arı ürünlerimiz.
9: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı 02.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: 0694 083 02 06 lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
1: Hiç mi beni sevmedin?
2: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları. Mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet,

0: odanızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
2: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
3: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
4: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
3: İstanbul'dan kalkış saatleri
4: 12, 16.30 ve 22.
3: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
5: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.

0: Radyo City sunar. Saat 15.
1: İster solla, ister sollama. Ama sen gel yine de sollama. Trafik kurallarına riayet etmek aşk hayat kurtarır. Yeniden
2: Akdeniz. Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
3: Dert etme. Çözüm çok kolay. Gümülcine'de N-Drive Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
4: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres. N-Drive, Nikolaou Zoidi 58, Komotin. Bilgi için 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, renta, car. Gecelerin şehvetinden.
5: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
6: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
5: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz. İstediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize

0: 0509 Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yastıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz. Çekilin yoldan, bir bela geliyor. İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yastıköy, Komotini.
1: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
2: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannenon Kanarı 24 Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
3: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Μάνσο.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Πίτσα Special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,99. Ημί σκληροτηρή Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Skip σκόνη Giga Pack 67 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
3: Odanızın rengi mi soldu? Puratex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
4: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
3: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
4: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
3: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
5: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
6: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
7: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
6: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
7: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
6: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
7: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
6: Bizde yok yok.
7: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiyar yolu üzeri 1. kilometrede.
6: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
8: Rodo Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
9: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
8: Rodo Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
9: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Ferosum bilirsin.

Herkese merhabalar. Bugün çok değerli müzik ailemle beraber sevdiğim kliplendirmek için bir aradayız. Sevgili yönetmenimiz Kemal Başbuğ bu klibin her anını siz de görün istedi. Hadi izleyelim.

0: Alkışlar Orhan Baba'ya gelsin. Çok teşekkürler. Çok sağ olun.
1: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
2: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
1: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
2: Yeri toz dumana katarım, yolları tıklım.
1: Ayrıca Kavala ve Selanik Havaalanı evinize teslim ediyoruz.
2: Yeri toz dumana katarım, yolları tıklım.
1: Ayrıca Kavala ve

0: 07 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz. Çekilin yoldan, bir bela geliyor. İnternet sitemiz www.hsecars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
1: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
2: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
3: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.
2: Bilimsel bir teoriye göre radyo dalgaları yayınlandıkları kaynaktan çıkıp ışık hızıyla uzaklaşırlarken önemli bir kısmı da dünyanın atmosferinden çıkıyor.

0: bırakıp uzayda yoluna devam eder. Yani anlattıklarımız ve müziklerimiz radyo dalgaları şeklinde paketlenip sadece size ulaşmıyor. Uzayda da yollarına devam ediyorlar. Mesela şu anda çok eskiden çaldığımız şarkılar uzayda trilyonlarca kilometre uzaklıklara vardılar. Kim bilir, belki de o şarkılardan birini bu dünyadan olmayan birileri de duymuştur. Ve belki bir gün, bu söylediklerim de uzaylı bir dostumuz tarafından duyulacaktır. Merhaba sevgili uzaylı, ben Tuncay. Sizi seviyoruz, bizi dinlemeye devam edin. İnşallah Türkçe biliyorsundur.
1: Tuncay Saran Show.
2: 16 Haziran'dan herkese merhabalar değerli dinleyiciler. Bugün ne günüymüş? Şöyle bir bakıyoruz hemen. Türkiye Kamu Çalışanları günüymüş. Tüm kamu çalışanlarımızın bu güzel günlerini kutluyoruz değerli dinleyiciler. Umuyorum keyifler yerindedir. Bu harika günde sizlere şarkılarımızla eşlik edeceğiz. Elbette ki her zaman olduğu gibi. Bugün aynı zamanda arkadaşlar şöyle ilginç bir anlamı da olan bir günmüş. 16 Haziran Dünya Jonglörlük günüymüş. Jonglörlük sanatını kutlamak ve jonglörlerin yeteneklerini sergilemelerini teşvik etmek için böyle bir gün icat edilmiş. Kutlayalım. Gerçekten de zor bir iş jonglörlük. Hani labutları, portakalları falan değişik objeleri 3-5 tanesini havaya atıp yakalayanlar var ya, onlar, hiç bilmeyen için söylemiş olalım. Bir yandan tek tekerlekli bisiklet üzerinde giden filan, böyle topları havaya atıp elleriyle yakalamaya çalışıyor. Zor işler, zor gösteriler, güzel yetenekler, bunları yapabilenlere bravo. Gününüz kutlu olsun sizin de arkadaşlar. Haydi bakalım başlıyoruz.

Havada ne çok sinyal var değil mi? Havada çok sinyal var. Beni bazen rahatsız ediyorlar havada bu kadar çok sinyalli olması. Özellikle bizim oturduğumuz muhitte çok sinyal var havada. Her yerde çok sinyal var. Havada her yerde çok sinyal var. Maalesef çünkü bunlar bizim sağlığımızı olumsuz yönde etkiliyor biliyorsunuz arkadaşlar. Havada ne gibi sinyaller var mesela? Bir kere radyo sinyalleri var. O tamam, ona karışmayalım. Onda sorun yok. Ama sadece bununla sınırlı kalmıyor. Televizyon sinyalleri var. Uydulardan gelen sinyaller var. GPS sinyalleri var. Telsiz sinyalleri var. Jandarma, polis, şu bu. Bir sürü sinyal var. Bluetooth'lar var. GSM operatörlerinin sinyalleri var. O kadar çok sinyal var ki kafayı yersiniz. Bu kadar çok sinyale artık dayanamıyorum. Çok fazla sinyal var. İki elinizi şöyle bir açın. Sanki görünmeyen bir top tutuyormuşsunuz gibi ellerinizi şöyle bir kaldırın. Ama arada hiçbir şey olmasın. İşte o boşluk içinde, yani iki elinizin arasındaki boşluk içinde şu anda bir futbol maçı oynanıyor. Bunun sinyalleri var. Mutlaka vardır. Her şey var. Bir dizi oynuyor, bir müzik klibi yayınlanıyor. Birisi birisine SMS atmış, o gidiyor. Birileri birilerine aşkını ilan ediyor WhatsApp'tan. Sinemalar var, diziler var. Hepsi sinyaller halinde. Gökyüzünde boşlukta dolaşıyorlar. Şu anda başka bir radyo programcısı daha başka bir radyoda anons yapıyor ve avuçlarınızın arasında o boşlukta radyo sinyalleri içerisinde gizli bir şekilde var. Her şey avuçlarımızın içinde. Bu fikir çok ilginç. Düşünsene, şöyle bir avucunu aç. İçindeki o boşlukta bir sürü şey var. Kocaman bir gemi var mesela. Google'a girdiğin zaman, gemi yazdığın zaman bir sürü gemi fotoğrafı çıkıyor. Ve kim bilir daha başka neler neler var avuçlarımızın arasında ama farkında değiliz. Hiçbirisini göremiyoruz. Görünmüyorlar. Ama varlar. Çok enteresan bir şey.

0: Ben dedi böyle apaydan, apaydanlık, çaydanlık. Ben dedi böyle apaydınlık, parlak seviyorum.
1: Tuncay Saran Show. Saran Show.

0: αργότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Πίτσα Special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,99. Ημί σκληροτυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Skip σκόνη Giga Pack 67 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Κουσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κουσογλου με Metamet.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.
7: Rüyalarımızın en ilginç bulduğum özelliği arkadaşlar, günlük hayatta duyup, görüp ya da söyleyip de aslında sizin çok da önemsemediğiniz satır aralarındaki bazı tırnak içinde girdilerim. Yani günlük hayatta yaşarken sizin çoğunu aslında çok da fark etmediğiniz, üzerinde durmadığınız şeyleri beyine alıyor ve onu kullanarak sizin için çok ilginç bir senaryo üretiyor. Adeta başka bir kişiymiş gibi. Rüyalarınızı üreten bilinçaltınız adeta başka birisiymiş gibi çalışıyor. Sizden bağımsız. Yani beyninizi bilgisayar gibi düşünün mesela. Bilgisayara bir şey yazıyorsun mesela. Bundan bir senaryo üretiyorsun. Senin için saçma sapan bir şey üretiyor. Öyle ilginç bir şey. Belki bir örnek verirsem birazcık daha iyi anlatmış olurum. Mesela bizim büyük oğlan çok küçükken bir ara bana anne diyordu. Böyle bir dönemi oldu. Tam anne de değil, anne. Peşimde böyle dolaşıp duruyordu. Şimdi kendisi yaklaşık 5,5 yaşlarında. Geçenlerde uyumadan önce şöyle bir konuşma geçti aramızda. Oğlum dedim, sen bana çok küçükken bir ara anne diyordun. Baba diyemiyordun. Ben de senin için bir anneydim. Böyle bir şey söyledim. O da şöyle bir espri yaptı annesine. Annesine dönüp baba dedim. Böyle güldük ettik falan. Gecesi gördüğüm rüya şu. Ben bir erkekle evlenmişim. Küçük ve ilginç bir dünya. Bir gerilim hikayesi gibi. Ben bir erkekle evlenmişim. Bu normalde o dünyada olan bir şeymiş. Ve bunu bir şekilde oldu artık ne yapalım sindirmeye çalışıyor gibiydim falan böyle. Ama zorlanıyordum tabii yani. Bu nasıl olabilir gibilerden bir duygum olduğunu da hatırlıyorum ama. Bir yandan da oluyor böyle şeyler gibi bir kafadaydım yani. Tövbe yarabbim ya. İyi tarafından bakmaya çalışıyordum ama bulamıyordum da. Ya çocuğun annesine baba demiş olmasını bilinçaltım yakalayıp doğru ben sana şuradan güzel bir gerilim rüyası çıkarayım deyip bana böyle bir rüya sundu.
8: Tuncay Saran Show.

0: Benim parayla ilişkim şu düzeyde arkadaşlar. Cebimde ne kadar olduğunu bilmiyorum. Yani yaklaşık ne kadar olduğunu belki bilebilirim, bilmiyorum. Belki 500, belki 900, belki 1500, bilmiyorum, belki 1900, emin değilim yani. Çok fazla para insanı değilim. Para insanı olmak. İstesem de çok fazla önemsemiyorum, bilmiyorum yani. Tamam, alacaklarımı takip ediyorum, vereceklerimi takip ediyorum. Ama mesela eskiden bakardım, mesela babam alırdı bir kağıt kalem, aylık hesap yapardı. Şuna şu kadar vereceğiz, buna bu kadar vereceğiz. Yani vardır ya mesela hesap kitap meseleleri, bilirsin. Eve şu kadar para girecek, bu kadar çıkacak. Elektrik şu kadar, su şu kadar, telefon şu kadar falan. Ben de evlenmeden önce açıkçası böyle şeyler yapacağımı düşünüyordum. Evlendiğim ilk günlerde de tam hatırlamıyorum ama böyle bir dosya hazırlamıştım galiba. Ben bilgisayarda, yani böyle kağıt kalemle uğraşmadım. Nesil farkı işte. Yani şey gibi olmuştu biraz. Mesela arabanın sürücü koltuğuna oturuyorsun, artık direksiyon başındasın. Dur bakalım şimdi. Hangi düğme ne işe yarıyor? Bu vites kolu, tamam. Evet, sinyaller burada falan. Yani bir gardını alma durumu mu desem, bilmiyorum. Onun gibi bir şey oluyor yani. Kontrol artık sende ya. Her şeye hakim olmak istiyorsun. Galiba yanlış hatırlamıyorsam evlendiğim ilk günlerde öyle bir dosya hazırlamıştım yani. Şuna şu kadar veriyoruz, buna bu kadar veriyoruz. Bu ay işte ne kadar girecek eve, şu kadar falan diye. Ama sonradan ben onu unuttum gittik. Kaç defa baktım o dosyaya, bilmiyorum yani. Eve ne kadar girecekmiş de ne kadar çıkacakmış, bilmiyorum. Ne kadar girerse girsin yani. Eve biraz giriyor, biraz çıkıyor işte. Yani nasıl takip edeyim onu abi? Bu takip etmesi çok kolay bir şey değil ki. Bilmiyorum, ona çok vakit harcamak gerekiyor. İçimden gelmiyor bu işlerle uğraşmak yani. Pazar harcaması ne kadar olur? Ne bileyim, ne kadar olur yani. O ay benim canım daha fazla muz çekmiştir, biraz daha fazla olur. Bilmiyorum, çok fazla uğraşamıyorum hesap kitap işleriyle ya. Ya ben hiç bilmem mesela eve ayda ne kadar giriyor ve evden ne kadar çıkıyor, bilmiyorum. Ama sonuçta öyle ya da böyle geçinebiliyor muyuz? Geçiniyoruz. Hayatta mıyız? Hayattayız yani. Çok şükür. O değil de evlendiğimiz ilk günlerde yemek konusunda da böyle bir dosya hazırlamıştık hanımla. Yemeklerin listesini yapmıştık. Sözde o listeye göre hareket edecektik yani. Evliliği demek ki o zamanlar böyle bir şey zannediyormuşuz yani. Hesap kitap işleri sıkı bir şekilde takip edilecek. Yemekleriniz düzenli olacak belli bir listeye göre filan. Hay canım. Sonra salıyorsun.
1: Tuncay Saran Show. Saran Show.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.
0: Ferrosum bilirsin.
2: Alo. Tuncay Bey, neredesiniz ya? Bir saattir arıyoruz, ulaşamıyoruz, merak ettik. Amerika'ya indiniz, iniş o iniş.
3: Sergen Bey, burada bir kasırga olacakmış. Gelmek üzereymiş kasırga yani. O yüzden uçuşları kestiler. Biliyorsunuz malum, kasırgaların içinden geçemiyoruz yani. Ondan dolayı ben de uçağı boş bir yere park ettim. Gittim bir otele yerleştim.
2: Vay be, o kadar mı ciddi durum?
3: Tabii canım, burada elektrikleri kestiler işte. Burada derken orada. Şimdi ben diğer oteldeyim. Yeni bir otele geçtim yani. Yani kaldığım ikinci otel şu anda burası. Burasında pislik götürüyor, affedersin. Nasıl bir otele denk geldiysem. Ya şöyle, ilk yerleştiğim otelin olduğu bölgede seferberlik varmış. O bölgede elektrikleri kestiler. Kasırga gelince yangın falan çıkmasın hesabı. Ondan dolayı ben de birazcık hem felaket bölgesinden uzaklaşayım dedim, hem de başka bir otele geçeyim. Ondan dolayı yani telefonumun da şarjı bitmişti. Anca daha yeni açabildim, o yüzden kapalıydı yani.
2: Anladım. İyi madem, inşallah başınıza bir şey gelmez oralarda, kasırga filan. Aman Allah korusun.
3: Yok yok, bir şey olmaz. Şimdi ben bayağı uzağım oralardan. Ama bizim uçağa bir şey olur mu onu bilmem artık.
2: Cana gelmesin Tuncay Bey, boş verin uçağı. Onun kaskosu falan da var zaten. Siz kendinize bakın. Önemli olan o. Uçak uçsun önemli değil. Yani kasırga uçursun önemli değil. Sizi uçurmasın kasırga yani. Size bir şey olmasın Tuncay Bey. İyice uzaklaşın oradan. Şey yapmayın yani, hani sıkı giyinin. Kasırgaya karşı iyi giyinin yani.
3: Tamam Sergen Bey, sağ olun. Çok iyisiniz, Allah razı olsun. İçim ısındı koca yüreğiniz sayesinde, sağ olun.

0: Radyo City sunar. Saat 18.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.
2: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253-109-3144 694-083-02-06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
3: Aşk yeniden Akdeniz.
4: Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
2: Dert etme, çözüm çok kolay. Gümülcine'de N-Drive Rent A Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
5: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres. N-Drive, Nikolaou Zoidi 58, Komotin. Bilgi için 253-11-06-999 veya 698-82-97-905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, renta, car. Gecelerin
6: şehveti. Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
7: Market Molla. Yeni yerinde siz değerli müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Her gün taze sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri, dondurulmuş gıdalar. Taze ekmek, kuru yemiş, kurabiye. İkramlık şuruplu tatlılar ve temizlik malzemeleri. Kısaca evinizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiniz adres. Market Molla. Cep yakmayan fiyatlar ve güler yüzlü hizmet anlayışıyla siz değerli müşterilerimizi... Leoforos İron 125 Yeni Yolun Sonu Kilisenin Karşısında bekliyoruz. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Gümülcine içi ve yakın köylere siparişler adrese teslim edilir. Sabah 7, akşam

Bir ara kardeşim ağır bir enfeksiyon geçirdi. Bayağı bir hastalandı. Hastaneye kaldırdılar filan, yani o derece. Ben de yeğenimle beraber hastanede olduğu gecelerden birinde ziyarete gideceğim. İştah falan yok, böyle bayağı kötü durumda. Hani dedim belki iştahını açabilecek bir şeyler götürürsem canı çeker, belki yer diye bir şeyler alayım dedim. Söyleme sahip bir lokantayı arayıp tavuk şiş söyledim. Söyleme sahip ama söyledim. Dedim birazdan uğrayıp alacağız, siz hazırlayın. Bu arada soğuk çay sordum, yokmuş. Neyse, hastaneye gitmeden önce uğradık lokantaya, dedim hazır mı? Değil, birazcık beklemeniz lazım dedi. Bekledim. Garson abi içecek neydi diye sordu. Daha önce bana telefonda bayan, ki o da yanımızda hemen, soğuk çay yok demişti ama ben yine de garsona da bir sorayım dedim. Ha, daha doğrusu içecekleri sordum, neler var dedim. Saydı adam, ondan sonra o sayarken durdurdum, soğuk çay var mı dedim. Var dedi. Kadına döndüm. Varmış dedim. Ama o şey, soğuk çay değil, siz iced tea dediniz. Yani bizdeki soğuk çayın markasını söyledi, bilmem ne tea, şimdi söylemeyeyim reklam olmasın. Bizdeki iced tea değil, bilmem ne tea. Yani kıvırmanın da böylesi. Şimdi ya bir şey diyeceğim, tipik bizim davranışımız değil mi bu? Yani kabul etmeme, ısrarla, yani böyle bahane olur mu ya? Iced tea dememişim de soğuk çay demişim. Bu ne? Osmanlı şerbeti mi bu? Soğuk çay işte. Yani soğuk çay mı? Onun üzerinde iced tea yazmıyor muhabbeti yapıyor. Ki yazıyor. Markası yazıyor böyle, bilmem ne tea. Bilirsiniz soğuk çaylardan bir tanesi. Altında da logosundan bir tık daha küçük iced tea yazıyor. Yok işte abi, yok. Bilmiyoruz, yok. Bilmiyorsak da kabul etme, yok yani. Yani siz iced tea dediniz ondan yani, bak. Uzatıyor hala, tamam işte. Yani kabul et şunu. Tutup kutuyu gösterecektim, gözüne sokacaktım o iced tea yazısını. Hadi dedim uzatmayayım, neyse yani. Ya abi öğrenelim şu bilmiyorsak bilmiyorum pardon falan. Yani bu tür şeyleri söyleyebilmeyi öğrenelim artık ya. Niye yani, niye? Niye toz kondurmuyoruz, ben anlamıyorum.

mutfağımız ışık hızıyla dağılıyor. Tamam, mutfak dediğimiz şeyin gerçekten çok hızlı dağıldığının farkındaydım. Ama bu kadar hızlı dağıldığını bilmiyordum. Ya bu kadar hızlı nasıl dağılabilir? Yani paranormal bir olay, doğaüstü bir olay. Yani inanılmaz, bu işte bir sihirbazlık var. Gerçek dışı bir hızla dağılıyor. Yani böyle sanki mutfakta periler falan var. Daha 5 dakika önce tertemiz olan mutfak, biraz sonra bir bakıyorsun kirli tabaklar, çatallar, bardaklar falan üst üste, böyle bir yerde kullanılmış bir peçete falan, soyulmuş meyve kabukları. Allah'ım, tam bir felaket. Birden kaşla göz arasında mutfak bir felaket olmuş. Tam bir disaster. Bir de o mutfak dağınıklığının aşamaları var. En yoğun aşamasında artık o tezgahın üstü kirli tencerelerle, bardaklarla, çatallarla, böyle atılması gereken kalmış yemek artıkları, lavabonun içi iğrenç, meyve kabukları tezgahın üstünde, bazı yerlerde un falan, böyle çocuk çekmeceden uzun bir maşa almış, onu koymuşuz bir şeylerin üstüne falan. Ve ustası oldum. En ileri derecede felaket bir mutfak yaklaşık ne kadar sürede temizlenir? Ustası oldum. Yaklaşık 40 dakika. Elini çabuk tutarsan belki yarım saatte de toparlayabilirsin. Ama böyle telefonu açtım, bir yere koydum, bir yandan bir şeyler izliyorsun, dinliyorsun, bir yandan mutfağı toparlıyorsun filan, böyle ağır ağır, yani en felaket durumunda, disaster kademesindeyken mutfağı toparlamak yaklaşık 40 dakikayı alıyor yani.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
2: Ölürüm ben.
3: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
4: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
3: İstanbul'dan kalkış saatleri
4: 12, 16.30 ve 22.
3: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
5: Değerli dinleyiciler, sohbet hattımızda bugün telefonun diğer ucunda müzik dünyamızın sevilen isimlerinden sevgili Ayşen var.
6: Var mıydı böyle kaçmak? Neredesin? Var mıydı yoldan çıkmak?
5: Merhaba, öncelikle nasılsın Ayşen?
7: Merhaba, çok teşekkür ediyorum.
5: Hazır olduğunu varsayarak hemen hızlı bir soru cevap turuna başlıyoruz seninle. Bu benim kaderim diye düşündüğüm şey var mı?
7: Söz yazarlığı geldi. Çok seviyorum.
5: En büyük şansının ne olduğunu düşünüyorsun?
7: İlk projemde hani benim seslendirmiş olmam diye düşünüyorum. Tam istediğim tarzdaydı.
5: En büyük şanssızlığının ne olduğunu düşünüyorsun?
7: En büyük şanssızlığım ilk dönemlerde şirketten çok büyük problemler yaşadım.
5: Hiç batıl inancın var mı?
7: En batıl inançlı insanlardan birisiyimdir yani.
5: Nasıl mesela?
7: Ayakla adım atmalar mı dersin, merdiven altı, onlar klasikler yani. Enteresan, ilginç. Yani her şeye takılırım ben. Beyaz kelebek gördüğümde bugün çok güzel geçecek diye düşünüyorum. beyaz kelebek falan yani, öyle saçma şeyler.
5: Bu son zamanlarda 7-7-7-4-4-4 gibi şeyler var.
7: 5-2-0 beni seviyor diye. Onu da bana arkadaşlarım alıştırdı. Zaten hani güzel. Gelecek yerleri biliyorum. Hı-hı. Yani 5-2-0 dememe gerek yok ama şunu söyleyebilirim Tuncay'cığım. Ben gerçekten neyi istediysem yani oluyor. Gerçekten kalpten istediğim her şey imkansız gibi görünse bile o şeyler hepsi oluyor. O açıdan çok şanslıyım.
5: Başına hiç açıklamadığın paranormal bir olay geldi mi?
7: Evet. Böyle üzüntülü olduğum bir dönemde Taksim Meydanı'nda bir tane amca yanıma geldi. Bana sorular sormaya başladı. İşte ben kaç yaşındayım? Diyorum ki eyvah, amca sardı galiba diye. Ondan sonra dedi ki bana, hiç tahmin edemediğim bir yaştayım dedi. Ya yani o sırada da birine bir şey sordum. Yani 10 saniye bile olmamıştır. Döndüm ve amca yok. Yemin ediyorum. AKM'nin oraya koştum. Gezi Parkı'nın oraya. Yani bastonlu birisiydi. Ya imkansız o kadar hızlı kaybolması.
5: Allah Allah.
7: Paranormal şey.
5: Ya.
7: Paranormal.
5: Yani bana hiç ya. Normal gelmedi. Şu ana kadar ölüme çok yaklaştığın an nasıl bir andı?
7: Şöyle, ben bir 10 yıl kadar önce çok büyük bir ameliyat geçirdim. Ölümden döndüm. Son saniye yetiştim hastaneye. Normalde öyle hani büyük bir şey de olsa giden bir insan değilim. Yani eğer gelmeseydim %20 yaşama şansı demişlerdi. Onun için zaten orkestra şarkıcılığını bırakıp tek başıma sahne almaya başladım. Çünkü hani hayat çok kısa.
8: Uzaktan geldim.
5: Hiç unutmadığın bir rüyan var mı?
7: Kemal'le beraber işlere başladığımızda ben böyle yüksek bir tepede bembeyaz bir kağıt elimde, diğerinde de bir CD vardı bembeyaz. Zirvede onları havaya kaldırıyordum. O rüyayı hiç unutmuyorum.
5: Vay be.
7: Ondan sonra hoşuna mı gidiyor çıktı ve çok güzel reaksiyon aldı.
5: Çok güzel bir rüyaymış.
7: Bence de. Hoşuna mı gidiyor?
5: Bu arada Kemal abiyle kaç yıllık evlisiniz?
7: Biz Kemal'le 27. yılımızdayız.
5: Hiç aynı gece aynı rüyayı görmek gibi bir şey oldu mu? Rüyalardan bahsetmişken.
7: Yani yaklaşık olarak diyeyim sana, çok oluyor bizde. Hikayesi aynı olan çok rüya görüyoruz. Ben dedemi çok severdim. Vefat etti.
5: Allah rahmet eylesin.
7: Vefatından bir müddet sonra çok teşekkür ediyorum. Gece rüyamda gördüm ve benim çocukluğumun olduğu evde onu hani kapısında gördüm. Dedi ki Ayşen'cim Allah'tan yarım saat izin aldım. O nedenle vaktim yok. Dede ne olur gitme diye öyle uyandım. Sabahleyin annem babasını çok seviyor. Yüzü böyle düşüktü. Anneciğim ne oldu dedim. İşte dedeni rüyamda gördüm dedi. Allah'tan yarım saat izin almış dedi.
5: Tüyler diken.
7: Yemin ediyorum ve kahvaltıdan sonra anneannem aradı, annemi istedi ağlayarak. Hani babanı gördüm, Allah'tan yarım saat izin almış, sevdiklerimi geziyorum.
5: Allah
7: böyle bir şey
5: Allah. İnanılmaz.
7: Çok ilginç değil mi?
5: İnanılmaz.
7: Evet, bunu da hiç unutmam mesela.
5: Çok acayipmiş gerçekten. Ne diyeceğim yani. Bilemedim. Peki o zaman sıradaki sorumuza geçelim. Hatırladığın en eski şey nedir?
7: Hatırladığım en eski şey Edirne'deki evimizin bahçesinde babam, ben fotoğraf çekilmeye çok meraklıydım. İlk yani 4 yaşında falandım yani o zaman. Hadi kızım üstüne bir şey giy deyip saçma sapan bir yelek giymiştim. Öyle yanağıma elimi dayadığım bir fotoğrafım var. İlk yani o anı hatırlıyorum.
5: Şöyle bir sorumuz var. Çocukken yaşadığın, çocuk olduğun için çok etkilendiğin bir şey var mı? Bir çocukluk travması olarak.
7: Böcek, kara fatma. Bir yere gitmiştik. Kolumun üstünden geçti. Ya, inanılmaz büyük bir travma yaşadım orada. Yani onu ne zannettiysem. Ve halen daha yani böceklere yaklaşamıyorum. Aman be,
5: aman be. Son sorularımızdan bir tanesi şu. Özlediğin tamam. Bir şey söyleyebilir misin bize? Neyi özledin? Sen.
7: Çocukluğumu çok özledim. Yani okul dönemlerim hepsi de harikaydı. Onları özlüyorum.
5: Hayata dair en büyük hayal kırıklığın ne oldu?
7: Hayata dair en büyük hayal kırıklığım, özel bir geceye davet edildim. Arif Mardin 8 Grammy almıştı Nora Jones'a. Onu kutlamak için bir geceydi. Ve ben Arif Mardin'in Bette Midler ve Barbara Streisand'e verdiği iki şarkıyı seslendirdim. Hatta bir tanesini de size eşlik edebilir miyim demişti. Sonra beni çok beğendiğini ve Amerika'ya götürmek istediğini söylüyor. Fakat benim adıma haberim olmadan toplantılar yapılıyor. Biz bunu çok sonra öğrendik. Ve yakın arkadaşlarım Murat Uncuoğlu ve Aytekin Kurt tesadüfi toplantıları varmış kendisinde ve olayı anlatıyorlar. Çok üzülüyor. Diyor ki hemen hazırlanın. Ben Ayşen'i Amerika EMI'ye götüreceğim diyor. Biz her şeyi hazırladık, yaptık. Bir pazar günü, hani pazartesi günü teslim edeceğiz belgeleri. Gazetede ilk sayfada Dünya Arif Mardin'i konuşuyor diye bir yazı vardı. Ve Kemal Arif Mardin ölmüş dedim. Ya o benim için yani çok hayal kırıklığıydı.
5: Çok
7: yıkımdı yani.
5: Evet, sohbetimizin sonuna geldik. Kemal abiye selamlar bu arada. Çok teşekkür ederim.
7: Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok güzel bir sohbet oldu. Herkese buradan selamlar. Herkese sevgiler. Tuncay Saran Show.

Düğün sektöründe yeni moda, tiyatral, nikah memuru fiyatları cep yakıyor. Son dönemde özel organizasyon hizmetlerinde yeni bir furya dikkat çekiyormuş. Kimisi bu furya kelimesine furya diyor. Son dönemde özel gün organizasyon hizmetlerinde yeni bir furya dikkat çekiyor diye. Etkinlik şirketleri kiralık nikah memuru uygulamasını hayata geçiriyormuş. Ne gerek var abi? Ses getiren yeni hizmette tıpkı nikah memurları gibi cübbe giyen oyuncular nikah törenlerini simgesel olarak yönetiyor. Para kazanmanın bir başka yolu kanka. 6 bin lirayı geçiyormuş hizmet bedeli. Daha profesyonel şirketlerde 20 bin liraları geçiyormuş. Halk arasında kaptan nikah memuru olarak biliniyormuş bu uygulama. Kimi zaman ailesinden onay almadan evlenmek isteyen çiftlerin de seçimi oluyormuş. Tüm dünyada yaygınmış. Nasıl görmeyiz, duymayız, bilmeyiz abi? Madem tüm dünyada yaygınsa. Çok ilginç. Bence gereksiz bir şey ya. Ne gerek var abi? Zaten düğün çok pahalı. Öyle söyleyeyim, başka bir şey gelmişti aklıma da. Bilmem ne kadar pahalı yani. Ondan sonra bir de şimdi bu düğün masraflarını arttırmaya ne gerek var böyle saçma sapan boş boş şeylerle. Garip. Ayranınız yok içmeye kardeşim, bir de sahte nikah memuru. Kızlar da şimdi böyle heveslenecekler. Garip garip böyle yeni çıkan moda olan, bütün dünyada yaygınmış aşkım falan. Böyle şeylere çok ilgi gösterirler ya aşkım. Sahte nikah memuru olmadan olmaz falan gibi. Akıllarını çelecekler kızların. Ne garip ya. Gençler boş verin böyle şeyleri, birazcık akıllı olun. Manasız manasız harcamalar.

0: İstanbul'da su kanalında erkek cesedi bulunmuş. Su kanalı ölümleri klasik şu mevsimlerde maalesef.
1: Abi nedir bu sulama kanalında ölme muhabbeti ya ülkemizde? Bir de nerede bu sulama kanalları? Havalar ısındı, gene böyle haberler çıkmaya başladı. Sulama kanalında boğuldu, sulama kanalına giren iki çocuk hayatını kaybetti falan. Çok üzücü ya. Ya ben hiç hayatımda sulama kanalı görmedim, biliyor musunuz? Nerede oluyor bu sulama kanalları? Nerede buluyorlar? Sadece çocuklar da değil. Mesela bazen olgun insanların da serinlemek için sulama kanalına girip öldüklerini duyuyorum. Çok üzücü bir şey. Ve gerçekten neredeler ve ne işe yararlar bilmiyorum. Benim için bir fenomen gibi. Vallahi görmedim ya. Ne işe yararlar, nerede bulunurlar sulama kanalı? Çok cahil konuştum ama ya adı üzerinde tamam, sulama kanalı illaki bir şeyleri suluyor ama gerçekten hayatımın hiçbir döneminde hiçbir yerde bir sulama kanalı görmedim yani. Ve insanlar nerede buluyorlar da dayanamayıp serinlemek için kendilerini sulama kanalının içine bırakıyorlar, anlamıyorum. Çok üzücü gerçekten.
2: Tuncay Saran Show.

0: direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu, otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoydi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
1: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
2: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
1: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
2: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
1: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
2: Yeri toz dumana katarım, yollar tıklım.
1: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dede Ağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
2: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
1: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
3: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88, cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
4: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesi ile Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
5: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Πίτσα special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,99. Ημί σκληροτυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Skip σκόνη Giga Pack 67 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,99. Discount Market. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı. 0-

0: lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni sevmedin?
1: Direksiyon başına geçme vakti geldi. Gümülcine de ehliyet almanın en güvenilir yolu N-Drive sürücü kursu. Sürücü eğitmeni Neslihan Köse rehberliğinde sıfırdan araç ve motosiklet dersleriyle yollara güvenle çıkın. Sadece otomobil değil, N-Drive sürücü kursu otomobil, motosiklet ve tüm profesyonel sınıflarda yanınızda. Adres: Nikolaus Zoidi 58. İletişim: 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer.
2: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.
3: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
0: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

Zamanın tozlu raflarından çıkan seslere kulak ver. Bu bir kırık plak. Geçmişin izinde, nostaljinin tam kalbinde. Şimdi başlıyor.

Haziran 2026 Salı gününden herkese merhabalar. Ben Nurgün efendim. Dün de söz vermiş olduğumuz gibi sizlerle beraberiz. Bugün de çok güzel şarkılar hazırladım sizlere bugün. Programımız başlıyor. Hepiniz hoş geldiniz.

Yani bugün neden bahsedeceğiz biliyor musunuz? Evlerdeki kaybolan seslerden bahsedeceğiz. Bugün sizi bir evin içine davet edeceğim. Ama bugünkü evlerden bahsetmiyorum. Çocukluğumuzun evlerine. Şimdi gözlerinizi kapatın ve dinleyin. Düdüklü tencerenin sesi geliyor mutfaktan. Salonda açık kalan televizyonun sesi geliyor bir yandan. Balkondan komşuyla konuşan anneniz. Belki de çocukluğumuzu en çok görüntüler değil de sesler hatırlatıyor. İşte bugün kaybolan ev seslerini konuşacağız hep beraber.

düdüklü tencere ötmeye başladığında evde bir telaş olurdu sevgili dinleyenler. Mutfakta bir şeyler piştiğini bilirdik. O ses sadece bir mutfak sesi değildi aslında. Evde hayatın devam ettiğinin işaretiydi. Şimdi teknolojiler değişti, mutfaklar değişti ama o ses birçok kişinin hafızasında hala aynı sıcaklığı taşımakta.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

Kırık Plak'tasınız, ben Nurgül'le berabersiniz ve şehrin en iyisindesiniz. Evdeki kaybolan seslerden bahsediyoruz bugün sizlere. Bunlardan bir tanesi de dikiş makinesi. Birçok evde dikiş makinesinin ritmik sesi vardı. Tak tak tak tak tak tak. Anneler, anneanneler, teyzeler bir şeyler dikerdi. O ses bazen bir eteğin, bazen bir perde kenarının, bazen de tasarrufun sesiydi. Şimdi hazır alıyoruz ama o seslerle birlikte emek de birazcık kayboldu.

Kırık Plak'tasınız, ben Nurgün'le berabersiniz ve şehrin en iyisindesiniz. Evlerdeki kaybolan seslerden bahsediyoruz bugün. Televizyonun fon müziği vardı o dönemlerde. Eskiden televizyon fon müziği demekti o dönemlerde. Eskiden televizyon çoğu zaman evin fon müziğiydi sevgili dinleyenler. Bir odada açık olur, herkes işine devam ederdi. Haber jenerikleri, dizi müzikleri, reklam sesleri, bazen hiç izlenmese bile televizyonun sesi evin içinde dolaşırdı. Sessizlik bu kadar yaygın değildi.

0: kıymetini bilelim.
1: Bir zamanlar evin içine sadece evin sesleri değil, mahallenin sesleri de girerdi. Simitçi, eskici, tüpçü, sütçü, dondurmacı, mısırcı, bozacı, her satıcının ayrı bir sesi, ayrı bir çağrısı vardı. Daha camdan bakmadan kimin geçtiğini anlardık. Kırık Plak devam ediyor.

Eskiden evlerde olan ama şimdiki evlerde kaybolan bazı seslerden bahsediyoruz bugün sizlere. Ben Nurgül'le berabersiniz efendim. Bunlardan bir tanesi de kapı zili. Kapı zili çaldığında önce heyecan olurdu çünkü gelen kişinin haber vermesine gerek yoktu. Komşu olabilirdi, akraba olabilirdi, mahalleden biri. Çaldığında önce heyecan olurdu çünkü gelen kişinin haber vermesine gerek yoktu. Komşu olabilirdi, akraba olabilirdi, mahalleden

0: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
1: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
0: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
1: Yeri toz dumana katarım yolları.
0: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
1: Yeri toz dumana katarım yolları.
0: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dede Ağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yastıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
1: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
0: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yastıköy, Komotini.
2: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi

0: bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanımızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
1: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

Yaz akşamlarında balkonlardan yükselen sesler vardı eskiden. Bir balkondan diğerine uzanan sohbetler, çay bardaklarının tıkırtısı. Arada kahkahalar, mahallenin gündemi bazen balkonlarda konuşulurdu. Şimdi balkonlar duruyor ama sesleri eskisi kadar duyulmuyor ne yazık ki.

Arka şarkıları eşliğinde geçmiş olan yolculuğumuz devam etmekte sevgili dinleyenler. Eskiden evlerde olan ama şimdi kaybolan bazı seslerden bahsediyoruz. Bu seslerden bir tanesi de anahtarın kapıda dönüşü. Akşam eve gelen babanın anahtarı kapıda döndürme sesi. Birçoğumuz o sesi kilometrelerce öteden tanır gibi hatırlarız. Çünkü o ses günün bir bölümünün bittiğini ve ailenin tamamlandığını haber verirdi.

Efendim bugün kaybolan seslerden bahsediyoruz ya, belki de en çok eksilen ses çocuk sesleri oldu. Apartman boşluklarında yankılanan kahkahalar, seksek oynayan çocuklar, top peşinde koşanlar. Şimdi çocuklar var elbette ama sesleri ne yazık ki daha çok ekranların içinde kalıyor.

Efendim bugün sizlere eski evlerin içinde dolaştırdım biraz. Belki unuttuğumuz bir sesi yeniden duyduk. Çünkü bazı sesler sadece kulağımıza değil kalbimize de kaydolmakta. Bir düdüklü tencere sesi, bir kapı zili, bir balkon sohbeti. Bazen insan bir sesi özlediğini onu duyana kadar fark etmiyor. Ve galiba çocukluğumuzu özlediğimizde aslında biz biraz da o sesleri özlüyoruz. İyi ki hafızamızda hala yankılanıyorlar diyelim. Güzel bir şarkı sonrasında artık veda etmek üzere buradayız. Ayağız

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası: Gümülcine Otogarı, Kıtel.
2: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
1: İstanbul'dan kalkış saatleri:
2: 12, 16.30 ve 22.
1: Telefon numaralarımız: 25 310 36 515. Cep: 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
3: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
4: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
3: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
4: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
3: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
4: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
3: Bizde yok yok.
4: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
3: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
0: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın, erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı. 0-

Bugünlük biz Aylan Süren'in burada sonuna geldik. Tam 2 saat boyunca yine sizi geçmişe götürdüm. Şöyle birazcık o günleri anımsatmaya çalıştım. Umarım başarılı olabilmişimdir. Umarım şöyle yüzünüzde biraz olsun bir tebessüm yaratmayı başarabilmişimdir. Bugünlük benden bu kadar efendim. Yarın yine aynı saatte haftanın tam ortasında ben Nurgün yine bu mikrofonların başında olacağım. Sizler de radyolarınızın başında olursanız o halde ne diyoruz? Yarına kadar kendinize çok iyi bakın efendim. Mutlu günler, hoşça kalın.

0: aşk.
1: Bir kırık plak daha sona erdi. Ama anılar hep bizimle. Geçmişin güzel melodilerinde tekrar buluşmak üzere.
2: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır.
3: Yani hayatta birçok şey gider, o kalır.
2: Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
4: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Perosum bilirsin.

0: Radyo City sunar. Saat 22.
1: Geçiş üstünlüğü olan araçların duyulur ya da görülür işaretini alınca yolun sağına yanaşarak durunuz. Bu araçlar geçmeden hareket etmeyiniz.
2: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor. Hiç mi beni
3: de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
2: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kilovatorya batarya fabrikadan alındığında kadeve ile birlikte sadece 130 eurodan satışta.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Protex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

0: Photo City sunar.
1: Saat 23.
2: Photo City. Hayatın her anında yanınızda.
3: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Oto Galeri'de Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
4: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
3: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
4: Yeri toz dumana katarım, yolları
3: ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur. Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dedeağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yassıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz. İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yassıköy, Komotini.
5: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88, cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
6: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
7: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres. Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
8: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Liv Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Liv Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Liv Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +1 çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Hoş geldin.
1: Canım.
0: Ay. Biz ne oldu Zeynep? Aşkım ne gidiyorduk?

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Πίτσα Special 2 τεμάχια 800 γραμμάρια μόνο με 3,99. Ημί σκληροτηρή Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Skip σκόνη Giga Pack 67 μεζούρες ή υγρό 70 μεζούρες μόνο με 9,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
3: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
2: İstanbul'dan kalkış saatleri
3: 12, 16.30 ve 22.
2: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
1: Hiç mi beni sevmedin?
2: HS Cars. Biz iddialıyız. Araba satışı ve kiralamada sizin istediğiniz arabayı sizin için getiriyoruz. Otogaleride Avrupa ile Yunanistan'ı birleştirdik.
3: 0 kilometre yeni bir araba alırım.
2: HS Cars. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika'dan istediğiniz arabayı size teslim ediyoruz. Veya sizin aldığınız arabanın nakliyesini yaparak evinize teslim ediyoruz.
3: Yeri toz dumana katarım yolları.
2: Ayrıca Kavala ve Selanik havaalanlarına kiralık araç teslim edilir ve araçlar teslim alınır. Her bütçeye uygun araç mevcuttur.
3: Yeri toz dumana katarım yollar.
2: Artık HS Travel olarak Selanik, Sofya, İgumenica, Dede Ağaç havalimanlarına 24 kişi kapasiteli minibüsle taşımacılığımız mevcuttur. Ayrıca geziler için de kiralık minibüslerimizle hizmetinizdeyiz. Bize ulaşabilmeniz için Almanya telefonu çift 049 176 81 46 05 09, Yunanistan telefonumuz 694 42 32 007 veya Gümülcine Yastıköy'deki galerimizden bizimle irtibata geçebilirsiniz.
3: Çekilin yoldan, bir bela geliyor.
2: İnternet sitemiz www.hs-cars.com adresinden de hizmetinizdeyiz. HS Cars, Yastıköy, Komotini.

0: Radyo City sunar. Saat 2.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.